üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
2: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
1: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
3: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. So, jetzt wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
4: Ich hoffe auf ganz, ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
1: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kolaylıklar, güzellikler diliyoruz. Günlerden çarşamba, 3 Haziran tarihini yazmaktayız. Kolay bir gün olsun bütün dinleyenlerimize. Saat 6'ya kadar çay şekeri programı öncesi yeni güne ısınma programımız, ısınma hareketlerimiz sizlerle. En keyifli, en güzel şarkılar ve neler var, neler konuşuluyor. Birazcık gündeme de bakıyoruz hep beraber. Dolayısıyla

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
2: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
1: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
3: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. Es war jetzt, wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
4: Ich hoffe auf ganz, ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
1: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar bütün dinleyenlerimize. Tekrar tekrar sevgiler, selamlar. Dünya Futbol Şampiyonası'na az bir zaman kaldı. 10-11 gün sonra Türkiye ilk maçına çıkacak. Açılış maçı turnuvada Meksika ile Güney Afrika arasında 13 Haziran günü oynanacak. 14 Haziran sabahı saat 6'da Almanya saatiyle Türkiye Avustralya ile oynayacak. Almanya'da aynı günün akşamında saat 22'de Curaçao ilk defa Dünya Şampiyonası'na katılıyor. Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye'nin şampiyonadaki oynatabileceği futbolcular, yani şampiyona kadrosu da dün açıklandı. O kadroya da hep beraber bir bakalım şimdi. Bazı futbolcular alınmadı. O geniş kadrodan 10 futbolcu bırakıldı. Nihai kadroya baktığımızda işte kalede Altay, Mert Günok, Uğurcan Çakır, defansta Abdülkerim, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha için Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve ileride Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün kadroya dahil edildiler. Nihai kadroda yer aldılar. Pazar günü, bu gelecek olan pazar günü Florida eyaletinde Fort Lauderdale'de Türkiye Venezuela ile son hazırlık maçını yapacak. Değerli dinleyenler, milli takım dün Amerika'ya hareket etti, Amerika'ya ulaştı. Alman milli takımı da aynı şekilde Amerika'ya hareket etti, Amerika'ya ulaştı. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin grup rakibi olan Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Güzel bir sabah olsun herkese. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Merhabalar, guten Morgen.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Selamlar herkese. Guten Morgen. Burası Metropol FM. Und es ist Mittwoch. Çarşamba sabahından sesleniyoruz. Almanya'da son günlerde konuşulan bir konu, gençlerde çok yaygın olarak kullanılan bu buharlı neydi? Elektronik sigaralar veya nargileler, e-şişalar. Tek kullanımlık vape'ler var. Bunlar çevreye de zarar veriyor, sağlığa da zarar veriyor. Almanya'da Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider bunları yasaklamak istiyor. Vape diye adlandırılan tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamak istiyor. Yasa tasarısının yıl sonuna kadar hazırlanması, sunulması planlanıyor. Şimdi bunun üzerinde çalışılıyormuş ve yakında bu, yani en erken önümüzdeki yılın ilk aylarında belki yürürlükte olur. Gerekçe bu ürünlerin çöpte yangın riski yarattığı ve yeniden doldurulabilen cihazlar yasaktan etkilenmeyecek deniliyor. Bunlar hem çevreye zarar veriyor hem de çöpte yangın riskine neden olabiliyor içindeki bataryalar sebebiyle. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese sevgiler. Guten Morgen. Ben Serdar. Hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Guten Morgen, merhabalar. Yeni bir ay getirdik. Haziran ayındayız. Haziran ayı bazı yenilikleri beraberinde getirdi ama Haziran'ın bitmesiyle de bazı getirilmiş olan yenilikler ya da kolaylıklar sona erecek. Nedir o? Akaryakıt vergisindeki indirim son bulacak. Şu an benzin önceki haftalara göre biraz daha ucuz. Bu akaryakıt vergisindeki indirim sayesinde savaşla birlikte benzin fiyatları artmıştı biliyorsunuz. Bu akaryakıt vergisi indirimi de 2 ayla sınırlandırılmıştı. Bu ay bittiğinde bu akaryakıt vergisi indirimi de kalkmış olacak. Yani benzin yine pahalanacak. Sonra ne olacak? Bununla ilgili de şimdi neler yapılabilir, ne olacak diye tabii ki insanlar ya da yetkililer düşünüyor. Değerli dinleyenler, bu akaryakıt vergisi indirimi bu ay son buluyor. Hatırlatalım onu. Gerçi daha ayın sonunda var ama aklınızda bulunsun. Devam ediyoruz. Gündemde başka neler var? Onlara bakacağız. Ayrılmayın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Musmutlu sabahlar, hep keyifli sabahlarınız olsun. İş yerlerinde çalışmaya başlamış olanlar, hayırlı işler, gece çalışanlar, gece vardiyasında olanlar, kolaylıklar. Belki birazdan işi bırakacaksınız, şimdiden iyi istirahatler diliyoruz efendim sizlere. Almanya'da elektrikli araçlarda üretici indirimleri azalıyormuş. Yeni devlet primiyle satışların artması hedeflenirken, araştırmaya göre üreticiler fiyat indirimlerini geri çekmeye başlamış bile. Ortalama indirim oranı %19,5'tan %18,5'a düşmüş bile. Buna karşılık ikinci el elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor diye de bir not düşülmüş bir ayrıntı var. Uzmanlar bataryalara olan güvenin de arttığını ifade ediyor. Yani eskiye göre insanlar elektrikli arabalara daha da ilgi duyuyormuş. Kıymetli dinleyenler, bu ilgi arttıkça da devletin sunmuş olduğu bu primler, teşvikler azalıyor anlaşılan. Günaydın efendim.

Günaydın, günaydın. Mutlu, güzel sabahlar. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız başladı. Küçükler, büyükler, hanımlar, beyler, amcalar, teyzeler, herkese sevgi dolu kalpten selamlarımızı gönderelim. Saat 10'a kadar, 6 itibariyle saat 10'a kadar çay şekeri programındayız. Güne beraber en güzel şarkılarla başlıyoruz. Ve birbirinden de enteresan konular, hoş sohbetimiz. Sizler de tabii ki bu birlikteliğimize dahil olabiliyorsunuz. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Guten Morgen.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar bütün dinleyenlerimize. Tekrar tekrar sevgiler, selamlar. Dünya Futbol Şampiyonası'na az bir zaman kaldı. 10-11 gün sonra Türkiye ilk maçına çıkacak. Açılış maçı turnuvada Meksika ile Güney Afrika arasında 13 Haziran günü oynanacak. 14 Haziran sabahı saat 6'da Almanya saatiyle Türkiye Avustralya ile oynayacak. Almanya'da aynı günün akşamında saat 22'de Curaçao ilk defa Dünya Şampiyonası'na katılıyor. Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye'nin şampiyonadaki oynatabileceği futbolcular, yani şampiyona kadrosu da dün açıklandı. O kadroya da hep beraber bir bakalım şimdi. Bazı futbolcular alınmadı. O geniş kadrodan 10 futbolcu bırakıldı. Nihai kadroya baktığımızda işte kalede Altay, Mert Günok, Uğurcan Çakır, defansta Abdülkerim, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha için Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan ve ileride Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün kadroya dahil edildiler. Nihai kadroda yer aldılar. Pazar günü, bu gelecek olan pazar günü Florida eyaletinde Fort Lauderdale'de Türkiye Venezuela ile son hazırlık maçını yapacak. Değerli dinleyenler, milli takım dün Amerika'ya hareket etti, Amerika'ya ulaştı. Alman milli takımı da aynı şekilde Amerika'ya hareket etti, Amerika'ya ulaştı. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin grup rakibi olan Amerika ile bir hazırlık maçı yapacak. Güzel bir sabah olsun herkese. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Merhabalar, guten morgen.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege, delice bir sevda, delice bir tutku. Metropol FM'de en keyifli, en güzel şarkılar sizlere geliyor. Günaydın radyolarına. Yeni ses verenler, sizlere de merhabalar, merhabalar. Trump Türkiye'ye gidecekmiş. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacakmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan. Bu açıklama geldi. Singapur ziyareti sonrasında yapmış olduğu açıklamada Türkiye-Amerika ilişkileri ve NATO gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılmayı planladığı bildiriliyor. Trump Türkiye'ye gidecekmiş. 6.34 saatlerimiz, neler var gündemde başka? Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olmak istiyor. Bunun için bugün bir oylama yapılacak. Üye olmak isteyen iki başka Avrupalı ülke daha var. Biri Portekiz, diğeri Avusturya. Ve Almanya bu ülkelerle yarışacak. Saat 16'da bir oylama yapılacak New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde. Özellikle dünya güvenlik konularında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli işte kararları oluyor. Bu kararlar bağlayıcı olmuyor ama Almanya'nın özellikle İsrail politikalarında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili biraz çekimser kalması Almanya'nın bu konseye seçilme şansını düşürüyor diye yorumlanıyor. Portekiz'i ve Avusturya'ya, Avusturya NATO üyesi değil mesela, daha tarafsız olduğu için Avusturya'nın daha fazla şansı olduğu düşünülüyor. Ya da Portekiz'in de özellikle Afrikalı ve Latin Amerika ülkelerine daha fazla bağlantısı olması, daha fazla sempatisi olması da yine Portekiz'in şansına biraz daha yüksek olduğu yönünde ortaya koyuyor. Bakalım, bu akşam saat 16'dan itibaren uzun süren bir oylama yapılacak imiş. Tabii Almanya'nın dünya politikasındaki imajı için de önemli böyle bir konseye seçilmesi ama Almanya seçilemeyecek gibi görünüyor. 6.35 saatler, Ankara Ekos, beni al. Günaydın. Günaydın.

0: Ankara Ekos, beni al. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Devam ediyoruz. Günaydın. Bugün enteresan bir dava var. Korona yardımlarıyla ilgili, zamanında korona döneminde işletmesini kapatmak zorunda kalanlara ve korona önlemleri nedeniyle işletmesi zarar gören, jirosu düşen işletmelere, iş yerlerine devlet korona yardımları vermişti. Sonrasında bu denetlenip gerçekten bu kişilere korona yardımı gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu, bu denetlenip kontrol edip bu kişilerden paralar geri istenecekti ve birçok kişiye parayı geri ödeyin diye de tebligatlar gönderildi. Ve bu paraların geri ödenmesine gerek var mı yok mu? Bununla ilgili bugün bir dava görülüyor. Oberverwaltung Yüksek İdari Mahkemesi'nde Berlin Brandenburg'da 3 dava halen devam eden yaklaşık 70 davayı temsil ediyor. Ve diğer paralarını geri ödemek zorunda olanlar, bununla ilgili tebligat alanlar için de bu temsili olabilir. Tartışmalı meblağlar, bu görülen 3 davadaki tartışılan meblağlar 1300 ile 60 bin euro arasında değişiyor. O dönemde Destek Bankası Investitionsbank toplamda 65 bin alıcıya 570 milyon euronun üzerinde ödeme yapmıştı. Yaklaşık 150 milyonu gönüllü olarak geri ödenmiş. Şimdi geri kalan yardımların alıcılarda kalıp kalmayacağına karar verilecek bakalım. Bugün idari mahkeme ne diyecek? Bekliyoruz merakla. Saatlerimiz 6.39-6.40. Günlerden çarşamba 3 Haziran. Dışarıda yağmur var. Hava kapalı. Bugün serin bir gün olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor her yerde.

Bir radar ihbarımız var. A60 Frankfurt istikametinde Weisnerbrücke üzerinde yolda radar bulunuyor Mainz tarafından gelirken. Weisnerbrücke Richtung Frankfurt. Hier ist ein Anhängerblitzer. Dikkat, iyi yolculuklar. Bengü ve Ümit Sayın, Metropol FM'de. Ya sen gidip de. Şimdi burada günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşit sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşit sigortanızı yaptırın.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
4: Yakında Siemens'ta

0: yeni şubemizi açıyoruz.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Habibi Atiye Metropol FM'de. Günaydın. Harika bir parça daha gönderiyorum sizlere. Burası Metropol FM. 3 Haziran. Ve bu ay bitince bu akaryakıt vergisi indirimi vardı ya, o da son buluyor. Şu an benzin fiyatları önceki haftalara göre biraz daha düşük ama bu ay sonu bu getirilen indirim bitecek. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra biz biteceğiz. Ondan sonra da artık sevmeyeceğim şarkısını gönderirken artık arabaya binmeyeceğim diye

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Metropol FM'de olduğu. Günaydın efendim bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e sosyal medya hesaplarından hakaret ya da aşağılayıcı sözlerde bulunan kişiler mahkemeye verilmiş ve bu kişilere para cezası gelmiş. Ya. Bir kişi Başbakan Friedrich Merz'e Lügen Fritz dediği için, yani yalancı çocuk, yalancı Fritz dediği için bir maaşa denk gelen 30 günlük para cezasına çarptırılmış. 2000 Euro'dan fazla bir paraya, fazla bir para cezasına çarptırılmış. Toplam 39 soruşturma açılmış, 15'i delil yetersizliği nedeniyle kapatılmış. Bir kişi de lak afe demiş Mert'e. Lak afe, yani maymun, cilalı maymun anlamına. Cilalı boyu biliyorduk da cilalı maymun. Bak, Lügen Fritz, yani yalancı denilmesi 2000 euro cezaya, 2000 euro'dan fazla ceza kesilmiş ama maymun denilmesine sadece 100 euro ceza kesilmiş. Niye? Yani maymunluğu kabul ediyorlar da bakmak lazım gerekçeye. Hani yalancılığı kabul etmiyor, maymunluğu mu kabul ediyor bilmiyorum. Pinokyo ve Lügen Kasper. Pinokyo ne? Yalancı. Hani konuştukça, yalan konuşurken burnu uzayan o masal kahramanı vardı, Pinokyo. Ve Lügen Kasper. O da yine yalancı. Kasper nasıl çevirebiliriz? Şaklaban gibi değil mi? Bunlarda soruşturmalar düşürülmüş. Bu hukuki davada kesinlikle eşitliğe aykırı bir durum var bence. Lügen Fritz'e ceza var. Lack Afi'ye yok, Pinokyo yok, Lügen Kasper'e yok. Bu dava siyasetçilere hakaret ve iftirayı düzenleyen Alman Ceza Kanunu'nun 188. maddesine dayanıyormuş. Bazı kişiler de mesela bazı hakaret içeren kelimelerdeki belirli harfleri yok ediyor. Öyle hakaret ediyor. Hani ceza yemeyeyim diye, ama bunlarla ilgili de ya da bazı harflerin yerine yıldız yapıyorlarmış. Bunlarla ilgili de soruşturmalar devam ediyormuş. Yani aklınıza böyle şeyler geliyorsa, vallahi bunu mahkemeye verenler de var. Almanya'da, başka yerlerde oluyor sanıyorduk ama Almanya'da da varmış abi. İyi, bizim programı bari dinlemiyor demek ki Mert.
2: Ben öyle bir...
1: Geçen hafta sanki biraz ipin ucunu kaçırmıştım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente für besonders langjährig Versicherte könnte die Staatskasse laut einer Berechnung um 9,5 Milliarden Euro pro Rentnerjahrgang entlasten. Das berichtet die Bertelsmann Stiftung. Jährlich nutzen bis zu 280.000 Beschäftigte die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren vor dem regulären Rentenalter ohne Abschläge in Ruhestand zu gehen. Der Iran-Krieg hat Deutschlands Solarfirmen zu einem unverhofften Auftragsboom verholfen. Der kriegsbedingte Anstieg der Öl- und Gaspreise hat die Nachfrage privater Hausbesitzer nach Photovoltaikanlagen auf dem Dach sprunghaft steigen lassen. Das berichten der Bundesverband Solarwirtschaft und einige Unternehmen.
2: In manchen Wohnstraßen gibt es kaum noch Häuser ohne die großen Solarmodule auf dem Dach. Nach einer schwachen Nachfrage zu Jahresbeginn hat die kriegsbedingte Energiekrise der Branche neuen Schub gegeben. Auch die Kürzungspläne von Wirtschaftsministerin Reiche bei der Solarförderung haben einen Effekt. Die Neuaufträge für PV-Anlagen und Wärmepumpen türmen sich bei den Firmen. Auch große Konzerne wie E.ON sprechen von einer Verdopplung der privaten Kundenanfragen seit Beginn des Iran-Kriegs, sowohl im Vergleich zu den Vormonaten als auch zum Vorjahr. Das sei mit rein saisonalen Effekten nicht zu erklären. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Vertreter von EU-Staaten und Europäischem Parlament haben sich noch nicht auf neue Fluggastrechte einigen können. Das Parlament lehnt einen Kompromiss ab, der die Rechte der Passagiere verwässert. Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden. Streitpunkt sind vor allem Entschädigungen bei Verspätungen. Die EU-Staaten wollen Ausgleichszahlungen erst ab 4 Stunden Verspätung. Das Parlament hält an der 3-Stunden-Grenze fest. Mit einer Grußbotschaft aus dem Flughafen Tower ist die Fußballnationalmannschaft in Amerika angekommen. Welcome to the German Team begrüßten die Fluglotsen den DFB-Tross nach der Landung. Das WM-Team landete am späten Abend deutscher Zeit in Chicago. Dort findet bereits heute die erste Trainingseinheit statt.
3: Sommerlich, windig, aber nicht zu heiß. So präsentiert sich Chicago in den kommenden Tagen. Das noble Teamhotel liegt etwas nördlich der Innenstadt mit Blick auf den Lake Michigan. Rund 20 Minuten sind es von dort bis zum Trainingszentrum von Chicago Fire, dem Ex-Club von Bastian Schweinsteiger. Hier will Bundestrainer Nagelsmann den Feinschliff vornehmen in den kommenden Tagen für das XXL-Turnier. Thomas Bremser, Sportredaktion.
1: Ein letztes Testspiel vor der WM gibt es am kommenden Samstag gegen Co-Gastgeber USA.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak bulunan kararın ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu açıklandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönlendirilmesiyle oluşturulduğunu söyledi. Kurultay tartışmasına değinen Sarı, kararın kesinleşmediğini ve Yargıtay sürecinin bulunduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalı süreç sonrası partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Salona katılım yoğun oldu. Özel, yaşananları iktidar ve parti içindeki bazı çevrelerin ortak hamlesi olarak nitelendirdi. Özel, iktidarın muhalefeti tasfiye etmek istediğini ileri sürdü. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran, CHP hakkında verilen butlan kararına tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Bakıran, hukuksuzluğun bir partiyle sınırlı kalmayacağını söyledi. Bakıran, bugün CHP'ye giden kolluk yarın AKP'ye gider ifadesini kullandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li 6 milletvekiliyle ilgili dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyada Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Mustafa Erdem ve Cavit Arı yer alıyor. Soruşturma 2024 yerel seçimleri öncesindeki para talebi ve teslim iddiaları ile ilgili. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la geçen ay birkaç kez telefonla görüştüğünü ve Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını söylediğini aktardı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Florida'daki havalimanına inen Ay Yıldızlı kafileyi Türk yetkililer ve taraftarlar karşıladı. D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milliler Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını 7 Haziran'da Venezuela ile oynayacak. Basketbolda Beşiktaş Jane, Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Başakşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 19 derece arasında değişecek, hafif yağmur etkisini sürdürecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün hafif bir mont iyi gelir, yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Aydın Kurtoğlu, yolun sonundayız. Metropol FM'de günaydın, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Guten Morgen efendim, radyolarınıza ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımızda ikinci saatimiz.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel olsun, keyifli olsun, mutlu olsun. Güneşli olsun diyeceğim ama bugün pek güneşi göremeyeceğiz. Bayağı yağmurlu bir gün bugün.
1: Yani yağmurlu değil, bir de illet bir hava var. Tamam, hem rüzgar var.
0: İllet derken?
1: Yani hem bak yağmurlu başka, bir de rüzgar. O yağan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Babanzayım. Bay mı yavaşsı bu bilmiyorum. Bir spy diye var.
0: Ben makyaj yapmadığım için.
1: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
0: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
2: Şırıl şırıl. Mükemmel.
0: Gün boyunca bu yağmur kendini göstermeye devam edecek yayın bölgelerimizde. Bugün biraz daha serin de bir hava var olsun. Yağmur bulut fark etmez. En güzel şarkılarla keyifli bir program. Yine sizleri bekliyoruz saat 10'a kadar. Günaydın.
1: Günaydın.
0: 030
1: 217 970
0: 71. O da baba, Ferdi baba. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. İsterse yağmur yağsın. Ben razıyım, yeter ki sen gel. Günaydın. Günaydın.

0: yeter ki sen gel istersen.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Oyrogu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrogu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
4: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzlei Scheira.de.
5: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hadise, ara beni Metropol FM'de ve Arzu Hanım bizleri aradı Frankfurt'tan. Arzu, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Ne yapıyorsun? Yollar nasıl?
1: Berbat.
0: Neden?
1: Bugün Frankfurt'ta JP Morgan Lauf var.
0: Aa, bugün maraton var, evet doğru.
1: Aynen, o sebepten caddeleri kapatıyorlar bugün gün içinde. Akşam 10'a kadar.
0: Hatta saat 23'e kadar sürebilir bu bazı caddelerin kapalı olması.
1: Evet.
0: Şu an bir problem var mı başka bir trafikte?
1: 648'den Stadt Einwärts hatte schon angefangen zu stauen. Ben ara yollardan girdim stadt içine. Ama çıkışta da nach Feierabend spätestens um 15 Uhr Innenstadt'ı kapatmaya başlıyorlar. Saat hatta 2.45 itibariyle. Onun için dinleyenlerin erkenden eve gitmesi gerekiyor. Yoksa stadttan çıkamazlar.
0: Evet, onu kesinlikle söyleyelim. Frankfurt bugün harbiden iptal derecede olacak. Saat 13.45 itibariyle birçok cadde trafiğe kapatılıyor. Araçlarınızı buralardan çekmeniz gerekiyor. Maratonun güzergahında eğer aracınız bulunuyorsa buralardan zaten geçiş yapamayacaksınız. JP Morgan Lauf var bugün Frankfurt'ta ve akşam saat 23'e kadar da bu trafik aksaklıkları sürecek. Ulaşım için S-Bahn ve U-Bahnları kullanmanız tavsiye ediliyor. Onu belirtelim. Bazı otobüs hatları hizmet veremeyecek. Maraton güzergahından geçen otobüsler hizmet veremeyecek. Onunla ilgili de bilgi alırsanız seviniriz. Arzu, teşekkür ediyoruz sana.
1: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin hepinize.
0: Sağ ol. Sen de kendine iyi bak. Kolaylıklar diliyoruz sana.
1: İyi. Kolay gelsin.
0: Siz de orada burada trafikte herhangi bir aksaklık problem görmeniz durumunda lütfen bize ulaşın. 0-30-217-970-71. Aynı zamanda Mainz'den Frankfurt yönüne giderken 60 üzerinde de Weisnauerbrücke üzerinde yolda bir radar bulunuyor. Buradan geçerken de biraz daha dikkat. İyi yolculuklar herkese. Merhabalar. Bu da Sefo ile Mustafa Sandal. İsyankar, günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tarkan, aşk gitti bizden. Günaydın efendim, herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Ve Yusuf, orada mısın?
2: Buradayız abi.
0: Yusuf, altın ses. Ses sanatçısı gibi,
2: evet,
0: ismin
2: abi,
0: ses sanatçısı gibi ismin var abi. Yusuf.
2: Abi sanatçıyız yani, biz de kendi çapımızda bir şeyler söylüyoruz.
0: Ne söylüyorsun?
2: Vallahi halk müziği söylüyoruz abi.
0: Vay, bravo, tebrik ediyoruz seni.
2: Sağ olasın, sağ olasın, teşekkürler
0: abi. Neredesin şu an, ne yapıyorsun?
2: Abi vallahi Hamburg'a doğru gidiyoruz şimdi, işe doğru gideceğiz de arkadaşlarla beraber sizi dinliyoruz.
0: Çok güzel, kimler şimdi var yanında?
2: Hadi bağlanalım. Fesih Bey'in de selamları var arkadaşlar, hepsi yoldayız, 5 kişiyiz.
0: Fesih Bey mi, Fetih Bey mi?
2: Fesih Bey, Fesih Adanur.
0: Fesih,
2: selamları var.
0: Fesih bize. Bey'e, Fesih Bey'e buradan selamlar.
2: Onlara da selamları var. Yoldayız abi, sizi dinliyorsun, hayranınızız.
0: Allah razı olsun. Biz de sana hayran olduk valla.
2: Allah razı olsun abi, sağ olasın.
0: Peki, neredesin şu an? Trafikte bir sıkıntı var mı? Var mı bir problem?
2: Valla trafikte sıkıntı şu an yok. Şu an inşaata yakınız. Doğru, trafikler açıldı abi şu an.
0: Tamam, nereye doğru? Hamburg'a niye gidiyorsunuz?
2: Valla bir inşaata gidiyoruz abi. İnşaata çalışıyoruz biz.
0: Kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun mesela? İnşaatta senin görevin nedir?
2: Valla biz bakıyoruz abi inşaata, bağlaytalık yapıyoruz.
0: Herkes çalışıyor, sen bakıyorsun.
2: Evet aynı, ben iş kontrol yapıyorum.
0: Sen kontrol yapıyorsun abi. Diğer arkadaşlar ne yapıyor?
2: Evet aynı. Çalışıyoruz abi, sıvam var işleri yapıyoruz.
0: Tamam. Aranızda en az çalışan hanginiz? Sen misin Yusuf? Hani en az çalışan, en çok konuşan sen misin?
2: Serhat, en çalışan Serhat Mehmet.
0: Tamam. Hepinizi evet dinliyorum. Kimlere selam göndermek istiyorsun?
2: Serhat, Mehmet, Fesli Bey, herkesin selamları vardı. Biz de selam söylüyoruz. Bütün Muşlulara burada selamlarımız var. Muş buralıklara selam olsun.
0: Bütün Muşlulara, bütün hemşerilerinize buradan selam olsun. Size de hayırlı işler, kolaylıklar aynen, diliyoruz. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar.
2: Sağ olasın Serdar Bey, Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Seviyoruz.
0: Siz de, biz de sizleri seviyoruz. Eksik olmayın, Allah razı olsun. Sağ olasın. Hayırlı işleriniz olsun, iyi yolculuklar.
2: Sağ olasın, teşekkürler, sağ olasın.
0: Hadi bakalım, bu parça size gelsin.
2: Tamam, tüm Muşlulara gelsin.
0: Bütün Muşlulara gönderiyoruz. Kolaylıklar.
2: Sağ olasın Serdar Bey.
0: Hayırlı sabahlar. Sağ olun, hayırlı yolculuklar. Metropol FM her yerde, dinlenen her yere buradan selamlar. İyi yolculuklar yollarda olanlara, kazasız belasız, radarsız cezasız.

Haberi var mı? Berksan ve Hande Yener Metropol FM'de. Günaydın efendim herkese, merhabalar, hayırlı güzel sabahlarınız olsun. Günaydınlar. Evet, az önce Yusuf arkadaşımız bağlandı bize. Yusuf, bize tekrar ulaşır mısın? Bak, bütün muşlar sana sesleniyor, selamını aldık diye. Yusuf, bizi tekrar ara. 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Milli takım, hem Alman milli takım hem de Türk milli takımı Amerika'ya vardı. Birazdan bundan konuşacağız seninle Hakan.

0: Zeynep Bastık misafir Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Evet, dün hem Alman milli takımı hem de Türk milli futbol takımı Amerika'ya Dünya Futbol Şampiyonası için uçtular. Amerika'ya vardılar. Alman milli takımı uçağı birazcık gecikmiş. Bir saat kadar gecikmiş.
1: Biz daha önce mi vardık?
0: Saat 14 saat 14.30'da Almanya'dan kalkan uçak 8 saatlik uçuştan sonra saat 15.30'da Chicago'ya indi. Bak, 14.30'da burada kalkıyor. 8 saat uçuyorlar. Oranın saati 15.30'da iniyorlar. 8 saat uçuyorsun ama 1 saat geçmiş sadece.
1: 1 saatte varıyorsun işte. Ne güzel değil mi?
0: Hatta şu mazon kasa jet lag o da.
1: Ya ya, fin fay.
0: Bak, normalde

0: kollarındaki saate bakıyorlar. Almanya'da
1: kaç saat uçuyorlar?
0: 8,5 saat uçuyorlar.
1: Öyle mi?
0: 8,5 saat uç. 8 saat diyelim. Tamam mı? Saat 14'te 14.30'da uçtular. 8 saat sonra. Ich weiß, es ist eine sehr sehr schwierige Rechenaufgabe. Kann jetzt gerade
1: nicht. Saat akşam 10 olması gerekiyor.
0: Evet, akşam saat 10.30.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ama onlarda 15.30.
1: Uykuları gelmiş. Onun için uzak yerlere gittiğin zaman hep akşamleyin uçacaksınız.
0: Evet, bak şimdi. Şimdi 15.30. Normalde kaçta yatarsın? Hadi 10 diyelim. 10.30, 11 diyelim. Evet. Üzerine koy daha bir 8 saat daha. Ne oldu onlar için? Sabahın 4'ü 5'i oldu değil 5, mi?
1: 5-6 oluyor, evet, doğru sayıyorsun.
0: Jet lag. Oldu mu sende hiç?
1: Ya şöyle, biz onun önlemini aldık. Amerika'ya giderken gece uçuyoruz biz.
0: Ama hiç böyle jet lag olmadın mı sen?
1: Olmuyor. Şimdi biz
0: gece uçarsan.
1: Business uçtuğumuz için.
0: Ha, orada uyuyorsun.
1: Şimdi business derken puanları falan topluyoruz. Millileri topluyoruz, ondan business, yoksa paramızın olmadığı
0: dolayı değil. Mili neyle topluyorsun?
1: Uçarak.
0: Neyle?
1: Ya neyse, ben onu demek istemiyorum Serdar. Yani akşamın uçtuğun zaman hiçbir sorun olmuyor.
0: Biz fakirler, ben business uçuyorum. Evet, dinliyoruz.
1: Dediğim gibi uykunu aldığın zaman hiç fark etmiyor uçakta.
0: Evet, böyle uzun mesafeli, evet, uçuşlarda özellikle.
1: Onun için gece uçun arkadaşlar, uykunuzu alın.
0: Evet. Parayı bulduk, gece uçun. Tamam, Berlin'den Almanya'dan çıkamıyoruz ya. Evet, Alman milli takımı ulaştı Chicago'ya, milli takım da Amerika'ya ulaştı. Türk milli takımı için de aynısı geçerli.
1: Türk milli takımını nasıl uğurladılar, gördün mü?
0: Davulla zurnayla.
1: Aynen öyle.
0: Davulla zurnayla da.
1: Konvoy monvoy. Muazzamdı.
0: Evet, ona bakacağız birazdan. Önce bir şunu yapalım bak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Sushiana.
4: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Kafadam 176.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Arar buluruz izini bilirsin zır deriz.
4: Milli takımımızın şarkısı Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda. Evet, dün herkes milli takımın yolunda bir oldu. Uğurladılar milli takımı dün. Ne güzel görüntüler.
5: Çok güzel ya, muazzamdı.
4: Bir anlatalım görmeyen dinleyenlerimiz için. Araç konvoyları yapıldı. Tok araç konvoyları yapılmış.
5: Özellikle tok koyulmuşlar. İşte bayraklar falan derken.
4: Bayraklar da süslü. Çok kaç tane araba? Nereden baksam? Şöyle evet. Baktığın zaman yani yüzden fazla araba var,
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet, aynen öyle.
4: Ve en önde de milli takımın otobüsü. Üzerinde kırmızı otobüs. Türkiye Ay Yıldız. Ay Yıldızlı bayrağımız ve gerçekten çok güzel, çok hoş görüntüler. O yeni köprüden geçişleri falan, bunlar hep videolarda. Düşünsene ya, Dubai Sain Fuspa'la. Seni böyle yolcu ediyorlar, Dünya Kupası'na gidiyorsun. Nasıl bir gurur, nasıl bir mutluluk olur?
5: Of infal.
4: Bütün insanların...
5: Tam yani motive olmak için birebir bir hareket bence.
4: Çok motive bir şekilde uğurlandılar. Onu hani kim organize ettiyse elinden geleni yaptık o anlamda. Hangi futbolcu olmak isterdin sen mesela? Öyle bir soru sorayım.
5: Şu anda aktif mi?
4: Ha, şu an mesela milli takımda hangi futbolcu olmak isterdin mesela?
5: Sırf yakışıklılıkla Kenan Yıldız olmak isterdim.
4: Değil mi?
5: Futbol oynamasam da olurdu.
4: Şu an özellikle bütün insanların duaları onlarla. Herkes onlara dua ediyor. İşte herkes onların başarısını istiyor. Sadece bunu hissetmek bile nasıl bir mutluluk, nasıl bir gurur verir insana ya, değil mi?
5: Of infal.
4: Dolayısıyla biz de milli takımımıza bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Vurdukları gol olsun diyelim.
5: Hadi bakalım.
4: Venezuela ile pazar sabahı bir hazırlık maçları var. Türkiye saatiyle saat 1'de, Almanya saatiyle tam 0'da. Ama hatırlatırız onu daha. Milli takıma bol şanslar, başarılar, dualar.

Hamit. Şimdi pas. Nihat. Ofsayt. Nihat. Nihat. Nihat.

0: Tarkan, bir oluruz yolunda milli takıma başarılar, bol şanslar. Vurduğumuz gol olsun. Hem Alman milli takımına hem de Türk milli takımına bol şanslar diliyoruz. Sana sordum ya, hangi futbolcu olmak isterdin? Sen Kenan Yıldız dedin. Kenan Yıldız diyen çok olmuş. Bir de onun şeyi var. O yıldız şeyi var değil mi öyle?
1: Evet.
0: Yani eliyle nasıl
1: amblemi
0: yapıyor?
1: Var, değil mi? Farklı. Bir de o kalın parmaklarla yapamıyorsun onu. Ya da küçük ellerle yapamıyorsun. Böyle estetik bir elin olması gerekiyor ki onu yapabilesin.
0: Abi adam öyle bir şey seçmiş ki herkes tekrar şey taklit de edemiyor. Hakan Çalhanoğlu olmak isterdim, kaptanımız olmak isterdim diyenler. Kaptanımıza da buradan selamlar. O da biliyorsun Mannheimlı. Senin dediğin gibi hani aralarından biri olalım, oynamasak da olur yani. O gurur, o şey yeter. Vallahi billahi. Para yeter. Ben Montella olmak isterdim. Düşünsene. Hepsi seni dinliyor. Sen ne yaparsan onu yapıyor.
1: Oo, değil mi?
0: Montella'ya da başarılar diliyoruz. Özgün burada. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Im deutschen Rentensystem muss sich etwas ändern, damit es finanziell nicht zusammenbricht. Die Bundesregierung bereitet eine Reform vor. Eine Berechnung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt jetzt, pro Rentnerjahrgang können 9,5 Milliarden Euro eingespart werden, wenn die Rente mit 63 abgeschafft werden würde.
2: Wer 45 Jahre lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, darf ohne Abzüge in Rente gehen, auch wenn das Regeleintrittsalter noch nicht erreicht ist. Das hatte die SPD zu Zeiten von CDU-Kanzlerin Merkel durchgesetzt. Etwa 250.000 Menschen nutzt die Regelung pro Jahr. Sie abzuschaffen würde nicht nur Milliarden sparen, so die Studie. In Zeiten des Fachkräftemangels ständen rechnerisch auch 125.000 Vollzeitarbeitskräfte mehr zur Verfügung. Klar ist, dass Einschnitte bei der Rente kommen müssen. Schwerfallen werden sie vor allem der SPD. Aus Berlin Jan-Henner Reitze.
1: In Dortmund hat ein Mann auf einen Polizisten geschossen und sich danach in eine Wohnung mit seinen drei Kindern verschanzt. Erst am frühen Morgen hat er sich der Polizei ergeben.
3: Den Kindern geht es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher. Der 51-jährige Mann hatte am Abend im Stadtteil Höchsten auf einen Polizisten geschossen und war danach in seine Wohnung geflüchtet. Dort verschanzte er sich mit seinen drei Kindern. Der Beamte wurde nur leicht verletzt. Eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert, so die Polizei. Angesichts der schwierigen Lage rückte neben Spezialeinsatzkräften auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei an, die Kontakt zu dem Täter aufnehmen konnte. Am frühen Morgen folgte schließlich die Entwarnung. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Die EU plant für diesen Sommer ihren bisher größten Einsatz gegen Waldbrände. Wegen der zunehmenden Waldbrandgefahr in ganz Europa werden fast 800 Feuerwehrleute aus 14 Ländern an besonders gefährdeten Gegenden in Zypern, Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal stationiert. Das teilt die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollarmillionäre kräftig wachsen lassen. Weltweit verfügten im vergangenen Jahr mehr als 25 Millionen Menschen über ein Vermögen von mindestens 1 Million Dollar, fast 2 Millionen mehr als im Vorjahr. In Deutschland stieg die Zahl der vermögenden Privatpersonen auf fast 1,8 Millionen. Deutschland liegt damit weltweit auf Rang 3 hinter den USA und Japan.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün Antalya'ya bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu açıklandı. Bu haberi alalım önce.
5: Evet, Kılıçdaroğlu tarafından CHP basın sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu ile birlikte 19 kişiden oluşan yeni MYK listesini duyurdu ve ardından da şundan bahsetti. 3 branş kurul olarak çalışacak dedi. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak diye bir açıklaması vardı. Ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işlemleri birimi gibi birimler olacağını da ifade etti.
4: Özgür Özel ise tartışmalı süreç sonrası partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasında neler var?
5: Özgür Özel'in konuşması çok aslında sert bir konuşmaydı, öyle söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili genel başkanlığı bırakabilseydi madalyası benden büyük olurdu diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda bu yapılanın bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara bir darbe olduğunu ifade etti. Ve bir yandan da Trump'ın gündem olan Erdoğan paylaşımına da değindi ve buna ilişkin bu paylaşımın kaldırılması için yalvardılar diye bir açıklama yaptı Özgür Özel.
4: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP'li 6 milletvekili ile ilgili dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, tabii CHP'li bu 6 milletvekili içerisinde Özgür Özel de yer alıyor. Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi ve bu dosya Ankara'ya gönderildi. Bunun sebebi de aslında şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin beyanlarında adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiği ve bunu da bir kişiye teslim ettiği iddiası üzerine bu fezleke hazırlandı.
4: Dış ilişkilere geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Fidan'ın verdiği bilgilere bakalım.
5: Evet, 7-8 Temmuz tarihlerinde Taner, Ankara Ankara'da düzenlenecek olan bir NATO zirvesi var. Şu ana kadar Hakan Fidan'da kendilerine gelen bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılmayı planladığını ifade etti.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Güçlü neler var milli takımın maçlar öncesi planlarında?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 26 kişilik kadro var. Milli takım bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve ABD'ye ulaştı. Aynı zamanda yine turnuva öncesinde Venezuela ile de bir hazırlık maçı oynanacak. Teknik direktör Montella'dan gelen açıklamalar vardı ki o da şu an için kendilerine yönelik gelen eleştirilere kulak asmadığını söyledi.
4: Basketbolda Beşiktaş'la Bahçeşehir Kolej Süper Lig Playoff yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, yarı final serisinin ilk maçıydı bu karşılaşma. Beşiktaş Gey'in kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride dolayısıyla 1-0 öne geçmiş oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer Antalya'dan Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 19 derece arasında değişecek, hafif yağmur etkisini sürdürecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün hafif bir mont iyi gelir, yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Oyrogu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrogu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
5: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com. Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Einfach

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ankara Ekos, beni al, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Merhabalar herkese. Milli takım Amerika'ya ulaştı, hangi futbolcu olursunuz diye sorduk. Dinleyicimiz diyor ki, Hakan abi bence diyor Hasan Şaş olurdu diyor.
1: Önceki hali olabilir de şimdiki hali olmasın.
0: Devam edelim efendim. Wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du Pinocchio ya da... Pinokyo bozulur musun? Pinokyo desem bozulur musun?
1: Yani neye istinaden Pinokyo diyeceksin?
0: Ha, ne? Sana Pinokyo diyor. Pinokyo nedir? Yalan konuştukça burnu uzuyor.
1: Ha, mesela Pinokyo yalan bozulur olayı, musun? Yok hiç. Ich finde so ganz süß.
0: Ya da wenn ich sage du Lügenkasper. Ha, bir zaman bunu nereden buldun?
1: Yani.
0: Şöyle derdim.
2: Bu ne be?
1: Yani çocuk olsa küçükler aralarında söylese belki siz beleidigen ama bilmiyorum. Yani yok.
0: Oder wenn ich sage du Lackaffe. Cilalı maymun.
1: Ben artık hiçbir şeye kızmıyorum ne hikmetse ama yani...
0: Her role girdiğin için de.
1: Lak affe demek böyle benim için hakaret sayılmaz bana söyleyecek olsa.
0: Cilalı İbo vardı, cilalı Hakan bir de cilalı maymun çıktı şimdi. Niye bundan bahsediyoruz?
1: Ama şey çok önemli, konumun çok önemli. Hangi durumdaysan, hangi pozisyondaysan kime söylenirse o çok önemli.
0: Başbakan bozulmuş bunları. Başbakan olsaydın bozulur muydun?
1: O ne?
0: Sen de ama genişmişsin ya.
1: Sorma.
0: Evet, Mert bayağı bozulmuş çünkü Mert'le ilgili sosyal medyada işte bu kelimeleri içeren paylaşımlar yapılmış, yorumlar yapılmış ve Lügenfri bak Lackaffe diyene cilalı maymun demiş birisi şeye. Mert'e buna ceza verilmemiş. Lügen Fritz demişler. Ona 2000 eurodan fazla ceza gelmiş.
1: Of.
0: Pinokyo'ya ceza yok. Lügen Kasper'e de ceza yok. Bak Lügen Kasper'le Lügen Fritz arasındaki fark ne? Kasper bence daha şey. Kasper ne demek? Şaklaban demek değil mi? Öyle bir şey değil mi?
1: Şey demek bu kukla demek.
0: Kukla ha evet. Tamam. Kukla.
1: Bir figür.
0: Daha kötü değil mi?
1: Aslında bence yani für ihn ist es natürlich noch schlimmer. Will ich mal sagen.
0: Bak also hani birisinin ona kukla demesine o kadar bozulmamış. Lügen Fritz demeye niye bozulmuş?
1: Allah Allah. Bir de Fritz de değil adı.
0: Benim adım değil. Dedemin adı be. Belki dedesinin adı. Bana mı bozuldu ne? Hakaret davası açılmış ve bazı kişilere ceza yağdırılmış. 100 euro şeye verilmiş. Lackaffe'ye 100 euro verilmiş.
1: O zaman... Her 100 euro veren Lackaffe diyebiliyor mu?
0: Dur be. Lügen bak şimdi Lügen Fritz 2000 euro civarı Lackaffe 100. O zaman 20 defa Lackaffe de al. Acaba demiş midir o şey cezayı vermek zorunda kalan adam demiş midir? Keşke 20 defa maymun deseydim. Lackaffe, Lackaffe, Lackaffe, Lackaffe. Bir de şey var. Bazıları şey yazmış bize. Ha? Yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, zon. Ne demek oluyorsa. Die Dinger werden noch geprüft. Ne olabilir? Ha?
1: Huhn.
0: Huhn.
1: Yani tavuk.
0: Yok. Tavuk. Sonra...
1: Huhn tavuk mu oluyor? Hähnchen mi tavuk oluyor?
0: Eins, zwei, drei, vier. Das sind fünf Sterne nach dem H. Ne demek oluyorsa.
1: Öyle mi? Aa biliyorum ben.
0: Ne?
1: Hakan.
0: Ne pasta on iş. Söyle kumralım. Nach dem Haas. Komm 6 Sterne.
1: Oh.
0: Ne 5 Sterne. Hakan's Sohn.

0: Kumralım Yaşar Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Evet, senin dediğin gibi desin keine fünf Sterne sondern vier Sterne. Ich hatte das Wort nämlich mit einem Doppel R in Erinnerung.
1: O daha iyi vurgulamak içindir belki.
0: Benim aklımda nedense öyle kalmış. Mit 4-5 R. Şey gibi orrrr. Neyse. Bak, bir de bazı kişiler sosyal medyada şey yazmışlar. Friedrich Merz'in paylaşımının altına şey yazmışlar. F-T-Z-N Frieder. F-T-Z-N. Da wurden einige Vokale einfach mal so weggelassen. Bunu yapan kişiler niye böyle yapıyor?
1: Cezadan kaçmak için tabii ki.
0: Ama kaçamıyorlar.
1: Şifreli, işte. Şifreli yazıyorlar.
0: Şifreli flu küfür.
1: Aynen öyle.
0: Başka ne var? F-O und dann vier Sterne Fritz.
1: Vogel demek istemişlerdir belki.
0: Ja, und der hat keine Ahnung von der deutschen Sprache. Vogel schreibt man nicht mit F, sondern mit V. Başka bir şey olabilir mi acaba? Az öncekinden olabilir bence. Bei dem einen wurden die Vokale weggelassen und bei dem fehlen die letzten vier Buchstaben.
1: Bu bulmaca gibi oldu Serdar.
0: Bunu yazanlar ne demek istedi acaba? Evet, bu kişilere ceza yağmış abicim. Dolayısıyla hani hele de siyasetçiler Almanya'da her istediğimi yazarım diye düşünüyor olabilirsiniz. Her istediğinizi yazamıyorsunuz. Bunun da cezası var Almanya'da. Ceza kanunun 188. maddesi uyarınca. İyi ki bizim programı dinlememişler geçen hafta. Çünkü ben birazcık ipin ucunu kaçırmıştım sanki.

0: Seyre Dursun Aşk Gülşen, en çok sevdiğimiz Gülşen şarkılarından bir tanesi. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Radar ihbarı vardı, onu söyleyeyim mi?
1: Söyle bakalım.
0: A60 üzerinde Mainz'dan Frankfurt'a doğru giderken Weisnerbrücke üzerinde yolda radar bulunuyor imiş. Burada dikkat. Bir de bugün Frankfurt'ta şey var. JP Morgan Lauf var. Maraton var burada.
1: Oh.
0: Evet. Bir maratonu koşanlar var.
1: Bir de maratondan koşanlar var.
0: Bir de maratondan kaçanlar var abi. Çünkü birçok yer trafiğe kapalı olacak. Araçlarınızı o maraton güzergahından çekiniz.
1: Şekerler ya da, yoksa vallahi.
0: Ya da siz zahmet etmeyin, biz çekeriz diye götürürler. Aklınızda olsun, akşam saat 19'da başlayacak maraton ama bu caddelerin kapanması saat 14'te başlıyor. Çok geç başlıyorlar ya, bizim burada Berlin'de bir hafta önceden başlıyorlar.
1: Öyle auf jeden Fall.
0: Bir de maraton bitiyor, 2 hafta sonra geri açıyorlar abi. Devam edelim.

0: Rabia Tunç Bilek, Yarı Çıplak. Günaydın efendim, herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71. Bu sosyal medyada Başbakan Mert'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara, yorum yapanlara, bazı kişilere ceza verilmiş. Mahkeme ceza kararı vermiş bu kişileri. Para cezası almışlar. Dinleyicimiz şey göndermiş. Bir sticker göndermiş. Onun fotoğrafını göndermiş. Şey yazıyor. Muk Ferts yazıyor. Muk Ferts.
1: Ha, baştaki
0: iki kelimenin baş harfleri değiştirilmiş.
1: Harflerini değiştirmiş yerine. Evet. Onu oraya oluyor.
0: Çok enteresan buldum.
1: Anlamlı bir şey çıkıyor. Duygusal bir yazı.
0: Bunu paylaşsan acaba ne olurdu? Bunun cezası var mıdır acaba? Çünkü her mesela maymun demiş birisi, lak afi demiş Mert'e, ona ceza 100 euro ceza çıkmış. Başka. Gülay Koblenz'ten diyor ki az önce anlattıklarınızda çok güldüm diyor. Benim yeğenim küçükken kötü laf söylememek için Lügenzaga derdi diyor. O da sabazıyız. Lügenzaga.
1: Ama ne kadar mantık, düz mantık değil mi? Evet.
0: Yalancı.
1: Lügenzaga. Evet. Yani yalan söylüyorsun. Birebir tercüme etmiş.
0: Küçükken böyle kullandığınız kötü laflar var mıydı? Böyle çok hani aşırı olmayan, kendi ürettiğiniz. Benim aklıma şey geliyor. Gumi mava, gumi mava. Yazın gönderin gelsin. 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. İşte bu da Sakiler. Kış güneşi sonrasında da şey yapacağız. Bölgesel haberlerimiz burada. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'deki tramvay kazasında hız şüphesi araştırılıyor. Kaza Neuhohenschönhausen'da meydana geldi. İddiaya göre tramvay hız sınırını aştı, viraja fazla hızlı girdi. Araç raydan çıkarak iki direğe çarptı. Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. BVG, tramvayın kaldırılmasının en az 2 gün süreceğini açıkladı. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı genç aşırılık yanlıları konusunda uyarılarda bulundu. Yeni rapora göre gençler yabancı istihbarat servisleri tarafından daha fazla hedef alınıyor, radikalleştiriliyor. Berlin'de aşırılık yanlılarının sayısı tüm alanlarda arttı. Berlin'de 6 Haziran Cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel düzenleniyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları ele alınacak. Katılmak isteyenlerin önceden başkonsolosluğa kayıt yaptırması gerekiyor. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı. Cumartesi günü Ufa Fabrik'te yapılacak Berlin Türk Müziği Konservatuvarı'nın düzenlediği etkinlik saat 18'de başlayacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'ya gelen göçmen sayısı geçen yıl önemli ölçüde düştü. Federal İstatistik Dairesi'ne göre net göçün bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldığı açıklandı. Bu arada Avrupa Birliği yeni iltica kurallarında uzlaştı. Buna göre reddedilen sığınmacılar için Avrupa Birliği dışında sınır dışı merkezleri kurulabilecek. Almanya'da ayrımcılık başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturdu. Almanya Türk toplumu özellikle göçmen kökenlerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformunu yetersiz buldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tekrar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine müdahale ettiğini ve İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerine füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de de alarm verildi. İran'la Amerika arasındaki diplomatik temasların geleceği belirsiz. Almanya'da elektrikli otomobillere verilen devlet desteği sürüyor, üreticiler indirimleri azaltmaya başladı. Araştırmaya göre ortalama indirim oranı son aylarda geriledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Yükseklerde Demet Akalın ve Level C5. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Korona yardımı alanlardan korona yardımları geri isteniyor ve bugün bununla ilgili Berlin'de Yüksek İdare Mahkemesi bir davayı karara bağlayacak. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra. Bu paralar geri ödenmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Temsil niteliği olabilir bu karar. Bakacağız az sonra. Öncesinde ama Başbakan Mert'e sosyal medyadan hakaret edenlere yönelik davalar vardı. Bunlar görüldü. Bazı kişilere para cezası verilmiş. Mesela birisi Lügen Fritz demiş Friedrich Merz'e. Fritz, Friedrich'in kısalımı. Yalancı Fritz diyor yani. Ona ne kadar para cezası? 2000 Euro'dan fazla.
1: 30 günlük. Para cezası yani aşağı yukarı aldığı maaş. Yani bir aylık maaşı.
0: Evet, 2000 Euro'dan fazla. Birisi şey demiş. Lack Affe. Lack Affe ne demek abi? Affe maymun, lack.
1: Yani lack demek parlak bir şey. Cila. Yani. Cila gibi bir şey.
0: Cilalı, cilalı maymun. Boyalı maymun gibi.
1: Ona da 100 euro vermişler. Sadece affedeseydi acaba.

0: sanki daha verecekti. 50 euro mu?
1: Şimdi bir şey derdim, o ceza yerim diye korkuyorum. Maymun ayıp olmasın falan. Niye zarflıyorsun abi beni bu kadar ya? Abi 20 kere La Cafe'de, bir kere Lügen Fritz'te mi? Lüge'ye çok bozulmuş demek ki.
0: Evet.
1: Cilalı maymun o kadar bozulmamış demek ki.
0: La Fritz yani. Deseydi belki bir şey olmaz herhalde, değil mi?
1: İyi ki Lügen Afe dememiş. Das wäre ja.
0: Plus 100 Euro.
1: Das wäre ya hama. Bize sorduk hani... küçükken kullandığımız böyle belki hoş olmayan sözler vardı böyle. Hani çocuk diliyle kullandığımız... Neler var? Birisi Lügen Zaga demiş. Senin aklına geliyor mu?
0: Şey var. Aşk ayge diyorlar biliyor musun?
1: Oo, ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp.
0: Orada sanıyor. Ama ne alaka değil mi?
1: Şey, kıç kemanı. Ne demek sanki? Birisi şey yazmış. Land Ay. O ne? Köy yumurtası. Land Ay.
0: Yani köylünün farklı demesi mi yani? Yani köylü...
1: Du Land Ay du. Vogelbein. Kuş bacağı.
0: Das kenne ich auch nicht. Das kenne ich nicht mal.
1: Ama belki hani birisi kısa boylu olduğu zaman mı belki su kullanıyordu? Bir de şey demiş.
0: Erdnuckel diyorlar onun için.
1: Erdnuckel. Başka dur bakayım. Çocukken Zilayne die Wäsche kommt hinterher derdim diyor.
2: Bu ne be?
0: O da çok çok
1: yani. Bülent Kazan. Bülent Kazan arkadaşımız. Pinokyo'yu kullanırdık diyor dinleyicimiz. Ama bu senin dediğin hani aşk aygı, bizde de şey var. Lalelisi var bizde. Almanlar kemanlısını kullanıyor. Biz çiçeklisini kullanıyoruz abi. Abi oraya niye lale diyorlar? Niye kıç lalesi diyorlar abi?
0: O şey. Ne alaka? Daha bir kaba bir kelime. Ne alaka? Şey, şimdi onu da ben araştırdım Serdar zamanında. Ha? Niye abi, diyorlar
1: şu,
0: diyor.
1: Şu konuyu araştır deriz. Araştırmaz ama kıç lalesini araştırırız. Bravo.
0: Evet. Eskiden, hatta şimdi de bazı yerlerde var böyle köy kasaplarında. Hı. Dışarıda biliyorsun, daha doğrusu Jamaikan'da şeyler, kuzular asıl olurdu.
1: Evet.
0: Bacaklarından aşağı doğru. Evet. Ve arka kısmı da bu oradaki o delik böyle biraz göze battığı için, göze batmaması için o deliğin içerisine karanfil koyuyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi aslında lale koymuşlar ilk önce. Lale çok pahalı olduğu için karanfile döndürmüşler onu. Artık... Onun için lalesi diyorlar.
1: Artık lale de yok. Maydanoz koyuyorlar. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız. Bu ağaç petazeliğe duruyor. Günaydın.
0: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Günaydın efendim. Merhabalar.
3: Günaydın.
2: Sabahlar. 0-32-117-970-71. Serpil yazmış. Serdar güldürmeyin. İş yerindeyim. Büroya giremiyorum diyor.
3: Abi şimdi de iş yerindesin. Kapıda gül Serpil. İçeri gir. Gülme, hani gülmemem gerekir dediğin yerde insan niye gülüyor abi?
4: Ama o da bir şey değil mi? Gülmeden girmem gerekiyor ofise. Gülerek girse yani bir sorun mu olur?
3: Kahkaha ata ata gir.
4: Yani.
3: Senin gülmen o kadar kıskanan insan mı var?
4: Var
3: dur,
4: ki.
3: Dur gülmeyelim ayıp olur.
4: Var ki.
3: Abi bir de bazı yerlerde böyle çok ciddi olman lazım. Gülmen geliyor abi, o da çok enteresan.
4: Oo, bir şey. Oo, bilhassa kınalarda oluyor biliyor musun?
3: Kına.
4: Çok ben denk geldim kınada. Pardon kınada diyorum, hoca nikahında.
3: Evet.
4: Gülüyorlar böyle.
3: Kim gülüyor?
4: Çok denk geldim ben, arkadaşlarım gittim. Hepsi gülüyorlardı.
3: İyi, cenazede falan gülmesinler de abi. Korona yardımları. Korona yardımları. Korona döneminde birçok işletme, dükkan korona önlemleri nedeniyle kapılarını kapattılar ve zarara uğradılar. Ve bunun için devlet dedi ki biz size yardım edeceğiz dedi. Bilişkeitsleistung olarak ilk başvuru yapanlara bu paralar gönderildi. Bilişkeitsleistung şey demek. Biz denetlemedik bunu. Bunu ileride prüfünü yapacağız. Ondan sonra da denetledikten sonra
4: size güveniyoruz.
3: Evet, parayı geri isteyebiliriz denildi ve birçok kişiden bu paralar geri isteniyor. Ve buna itiraz edenler var. Ben bu parayı geri vermem diye ve bugün Berlin'de idari mahkemede bir dava görülüyor. 3 kişi buna itiraz etmiş. Ve geri ödenmesi gereken meblağlar da 1500 ile 60 bin euro arasında değişiyormuş. Ne kadar para ödemiş biliyor musun? Berlin'deki Investitionsbank bu kişilere.
4: 570 milyon.
3: İyi para. Sadece Berlin'de. Bu Almanya'nın dört bir tarafında milyarlarca euro.
4: Bunun 155 milyon eurosunu sadece geri alabilmişler.
3: Onu da gönüllü vermişler.
4: Evet.
3: O kişiler. Belki geri vermelerine gerek kalmayacak. Çünkü bugün mahkeme bir karar verecek. Temsili bir karar olabilir. Olabilirin altını çizelim. Tamam mı? Çünkü bu kararı bekleyen 70 başka itiraz eden varmış bu paraların geri verilmesine. Eğer idari mahkeme hayır bu paralar geri verilmesine gerek yok deyince başka kişiler de itiraz edecek çünkü. Onun için önemli bir gün, önemli bir dava. Hele de bu parayı alıp da geri vermek durumunda olanlar. Onlar için söyleyelim. Mesajlar geliyor. Küçükken kullandığınız hoş olmayan kelimeler dedik. Bazıların repertuarı küçükken bayağı genişmiş ya. Nerede öğrendiniz bunları ya? Küçükken nerelere takılıyordunuz arkadaşlar?
4: Hangi kahveye?
3: Özgür, biz Ziya derdik diyor. Ha, yalan konuşana Ziya değil mi? Dubawa. Fostenläufer ne ya? Fostenläufer.
4: Direğe karşı koşan biri yani, geri zekanın önüne gideni.
3: Lan insan bile bile direğe koşuyor.
4: Çok iyi.
3: Ich kann nicht mehr aufhören, Alter. Devam, günaydın. Devam ke. Hadi görüşürüz. Ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente für besonders langjährig Versicherte könnte die Staatskasse laut einer Berechnung um 9,5 Milliarden Euro pro Rentnerjahrgang entlasten. Das berichtet die Bertelsmann Stiftung. Jährlich nutzen bis zu 280.000 Beschäftigte die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren vor dem regulären Rentenalter ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. Die Bundesregierung will bald über ein Reformpaket zur Rente entscheiden. Aufatmen in Dortmund. Ein bewaffneter Gewalttäter, der einen Polizisten angeschossen und sich stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hat, hat sich am frühen Morgen ergeben. Er wurde festgenommen. Der Beamte sei leicht verletzt worden. Eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert. Polizeisprecher Tobias Bokarius sagte:
2: Die Mutter konnte bereits um 21.15 Uhr den Rettungskräften zugeführt werden, wurde da auch intensiv betreut, da sie ziemlich unter dem Eindruck des Geschehens stand. Ob die Mutter sich womöglich auch zwischenzeitlich in dieser Wohnung aufgehalten hat, wissen wir noch nicht. Das müssen jetzt auch die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Vordergrund stand erstmal die Betreuung dieser Frau, damit es ihr wieder gut geht. Und danach wird sie selbstverständlich auch durch Polizeikräfte vernommen.
1: Den drei Kindern gehe es den Umständen entsprechend gut, so der Sprecher weiter. Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht Raketen und Drohnen auf Kuwait und Bahrain. Das US-Militär griff eine iranische Militäreinrichtung auf einer Insel in der Straße von Hormuz an. Mit jeder neuen Attacke wächst die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Kriegs. Mit einer Grußbotschaft aus dem Flughafentower ist die Fußballnationalmannschaft in Amerika angekommen. Welcome to the German Team begrüßten die Fluglotsen den DFB-Tross nach der Landung. Das WM-Team landete am späten Abend deutscher Zeit in Chicago. Dort findet bereits heute die erste Trainingseinheit statt.
3: Sommerlich, windig, aber nicht zu heiß. So präsentiert sich Chicago in den kommenden Tagen. Das noble Teamhotel liegt etwas nördlich der Innenstadt mit Blick auf den Lake Michigan. Rund 20 Minuten sind es von dort bis zum Trainingszentrum von Chicago Fire, dem Ex-Club von Bastian Schweinsteiger. Hier will Bundestrainer Nagelsmann den Feinschliff vornehmen in den kommenden Tagen für das XXL-Turnier. Thomas Bremser, Sportredaktion.
1: Das letzte Testspiel vor der WM gibt es am kommenden Samstag gegen Co-Gastgeber USA.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün Antalya'ya bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu açıklandı. Bu haberi alalım önce.
5: Evet, Kılıçdaroğlu tarafından CHP basın sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu ile birlikte 19 kişiden oluşan yeni MYK listesini duyurdu ve ardından da şundan bahsetti. 3 branş kurul olarak çalışacak dedi. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak diye bir açıklaması vardı. Ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işlemleri birimi gibi birimler olacağını da ifade etti.
4: Özgür Özel ise tartışmalı süreç sonrası partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasında neler var?
5: Özgür Özel'in konuşması çok aslında sert bir konuşmaydı, öyle söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili genel başkanlığı bırakabilseydi madalyası benden büyük olurdu diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda bu yapılanın bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara bir darbe olduğunu ifade etti. Ve bir yandan da Trump'ın gündem olan Erdoğan paylaşımına da değindi ve buna ilişkin bu paylaşımın kaldırılması için yalvardılar diye bir açıklama yaptı Özgür Özel.
4: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP'li 6 milletvekili ile ilgili dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, tabii CHP'li bu 6 milletvekili içerisinde Özgür Özel de yer alıyor. Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi ve bu dosya Ankara'ya gönderildi. Bunun sebebi de aslında şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin beyanlarında adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiği ve bunu da bir kişiye teslim ettiği iddiası üzerine bu fezleke hazırlandı.
4: Dış ilişkilere geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Fidan'ın verdiği bilgilere bakalım.
5: Evet, 7-8 Temmuz tarihlerinde Taner, Ankara Ankara'da düzenlenecek olan bir NATO zirvesi var. Şu ana kadar Hakan Fidan'da kendilerine gelen bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılmayı planladığını ifade etti.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Güçlü neler var milli takımın maçlar öncesi planlarında?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 26 kişilik kadro var. Milli takım bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve ABD'ye ulaştı. Aynı zamanda yine turnuva öncesinde Venezuela ile de bir hazırlık maçı oynanacak. Teknik direktör Montella'dan gelen açıklamalar vardı ki o da şu an için kendilerine yönelik gelen eleştirilere kulak asmadığını söyledi.
4: Basketbolda Beşiktaş'la Bahçeşehir Kolej Süper Lig Playoff yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, yarı final serisinin ilk maçıydı bu karşılaşma. Beşiktaş Gey'in kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride dolayısıyla 1-0 öne geçmiş oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer Antalya'dan Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 19 derece arasında değişecek, hafif yağmur etkisini sürdürecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün hafif bir mont iyi gelir, yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 123 euro 38 sent. Çeyrek altınsa 215 euro 92 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: kadar. Çakal, aşk olsun. Hayırlı sabahlar. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Her zaman aşk olsun, meşk olsun. Dünyanın en güzel şeyi. Sevgi, aşk.
1: Of in fire.
0: İlk aşk olduğunu hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Kime?
1: Dur bakayım. Neredeydim ben orada? İlkokul, yok, ortaokuldaydım.
0: Ortaokuldaydım. Hmm. Bayağı geç başlamışım bu
1: ben
0: işte.
1: Ben sonradan görmeyeyim.
0: Biz de şey, küçük zamparalardandık. Abi nasıl, değil mi, böyle ilk defa o duyguları yaşıyorsun çocukken. Ne güzel şeyler ya. Böyle birisini, evet, birisini görünce seviniyorsun, heyecanlanıyorsun.
1: Bir de mektup yazmıştım ben.
0: Ne diyorsun?
1: Bayağı bir mektup yazdım. O mektubu da, mektubu yazarken de başlığını koymadım. Kızın ismini yazmadım. Yakalanırsam kim olduğu belli olmasın diye, ifşa olmasın diye. Ve
0: gönderenin ismini yazdın mı?
1: Ay, gönderenin. Zaten benim Türkçe defterimin arasındaydı ve Türkçe öğretmenim yakaladı beni, onu biliyor musun?
0: Sen göndermeden yakaladı.
1: Ben göndermeden şeyi aldı ki, bakın çocuklar, sayfa 63 açıldı. Bir açtı, dırr, mektup çıktı içinden. Kim bunu dedi? Kızın ismini de söyledim. Kızın ismi de Aydan'dı. Aydan dedim. Hayır, olmaz dedi. Ne anlamış biliyor musun? Ailem anlamış. Aileme gönderirim. İnanmıyorum sana demiş. Ceza verdi bana sonra.
0: O kadar kötü bir mektup yazdın demek.
1: Yok, çok iyi. Yazma da çok iyi vallahi hiç.
0: Evet, gelen mesajlar bakalım. Neydi? Küçükken kullandığımız hoş olmayan kelimeler. Toiletten tif tauha demiş Selcan.
1: Bir insan bu kadar alçalamaz yani, tamam mı?
0: Yet şimdi anladım. Ama şeye çok gülüyorum. Fossenläuferskeil ya. Fossenläufer. Ne demek?
1: Koşuyorsun. Doing diye bir direğe çarpıyorsun. Direği görüyorsun bir de ama. Ha.
0: Yani geri zekalı anlamına.
1: En gerisi ama bu da.
0: Bak Naim Bey yazmış. Naim Süer. İntelligenz alergik. O da geri zekalı anlamına. Güzel.
1: Yani alerjim var.
0: Evet. Başka, dur bakayım. Steckdosenbefruchter.
1: Oh.
2: Bu ne be?
0: Steckdosenbefruchter. Ne demekse artık. Hangi anlamda?
1: Yanlış zaten buraya. So wie man es liest.
0: Allah. Okay. Wer füttert denn Steckdosen? So, başka. Vollpfosten. Sedat Dortmund'dan yazmış. Dortmund'dan merhabalar. Vollpfosten. Lappen. Lappen.
1: Lappen da var. Doğru söylüyorsun.
0: Lappen ne abi? Lappen ne?
1: Bez. Elbizi. Yani elbizi. Kullanılmış ama elbizi. Yeni de değil. Hani atılmak üzere olan.
0: Bir işe yaramıyorsun anlamını. Ya. Başka dur bak. Pfeife. Ona atıyorum. Pfeife. Du Pfeife.
1: Ama hangi Pfeife? Pipo mu yoksa düdük mü?
0: Bir şey yok. Düdük.
1: Bence de düdük.
0: Flaume hatırlıyorum. Vitaminsiz.
1: Vitaminsiz değil mi? Hadi oradan vitaminsiz seni.
0: Bir tane daha var. Teflon hün. O ne demek teflon hün?
1: O teflona hiçbir şeye yapışmaz ya. Yani aklına, beynine hiçbir şey yapışmıyor. Uçup gidiyorsun.

0: Serdar Ortaç, unutulmaz harika albümü Heyecan şarkısı, Heyecan albümünden albüme ismini verdiği şarkısı Heyecan. Sizinle oldu Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları. Radar ihbarımız vardı. A60 Frankfurt istikametinde Weisnerbrücke üzerinde Mainz tarafından gelirken yolda radar bulunuyor. Anhängerblitzer, dikkat dikkat dikkat. Başka radarlar varsa söyleyeyim. Bir de Frankfurt'ta bugün maraton var. Az önce Frankfurt'ta maraton var dedik. Hamburg'da bir dinleyenimiz yazdı. Dedi ki, dedi maratonun dedi niye dedi geriye kalan bilgisini vermiyorsunuz dedi. Frankfurt'taki maratonu söyledik. Dedim abi dedim maraton dedim Frankfurt'ta, sen Hamburg'dasın. Detaylı bilgi lazımsa göndereyim. Frankfurt merkezinde şimdi J.P. Morgan Lauf, bilinen bir maraton Frankfurt'ta. Hani şehir merkezinde, o bütün güzergahı söylemeyelim ama hani şehir merkezi bugün iptal Frankfurt'ta. Bir de Frankfurt nasıl bir şehir? Hani dışarıdan çok gelen var.
1: Aynen.
0: Çevre bölgelerden çok gelen var. Yollar kapanınca şehirden çıkamazsın valla. Bence şehirde kal, arabanda uyu, ertesi gün yine gidersin işe. Öyle bir durum. Saat 13.40-14 gibi artık yollar kapatılmaya başlanıyor. Das dauert bis abend 23 Uhr. Und der Lauf, maraton saat 19'da başlıyormuş. Ama ne kadar çabuk değil mi? Hemen yolları kapatıyorlar, hemen aynı gün maraton, hemen aynı gün yolları şey açıyorlar geri.
1: Aynı gün arabaları çekiyorlar.
0: Berlin'de abi 2-3 gün önceden başlıyorlar. 2-3 gün sonra kapatıyorlar. Çok enteresan. 2-3 gün önceden arabaları çekmeye başlıyorlar. Lan maraton başlamadı, olsun biz şimdiden çekelim. Şimdi şeye bakalım mı? Gelen mesajlara bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Kim ne göndermiş? Vizyonsuz. Empati yoksunu. Senin dediğin gibi bu şey kıç kemanı, yani ağaç kaygı gelmiş. Başka? Hepsini okuyamıyorum ama okuyunca gülmem geliyor.
1: Bir tane geldi bana buradan, çok acayip.
0: Hangisi? Çimen Hanım'ın kimi?
1: Yok yok, başka bir şey.
0: Hangisi?
1: Şimdi eskiden atların üzerine konulan eğerleri var ya, zatı.
0: Ya.
1: O zatı cilalayan kişilerine de ne derlermiş biliyor musun?
0: Biliyordum, unuttum onu. Neydi?
1: Veksa.
0: Niye öyle bir şey diyorsun?
1: Ya öyleymiş. Evet. Ama bugün bir küfür olarak içeriyorum.
0: Evet.
1: Neden, nasıl olmuş onu da bilmiyoruz.
0: Başka? Dur bakalım. Spasti. Du falscher 50er.
1: O das war auch, ne? Du falscher 50er, hep yaşlılar söyler. Çok ilginçti o da.
0: Lulaç. Bohnenstange, hatırlıyorum, zayıfsa bir kişi, uzun evet. Boylu zayıfsa, güçsüzse du Bohnenstange. Holzkopf. Luftpumpe ne lan? Luftpumpe. Ey du Luftpumpe.
1: Şey var, onun Türkçesi var.
0: Ben
1: diyorsun.
0: Luftpumpe desem var ya, das ist ja so Dings. Ey du kannst mich schlagen, ich hab nichts drauf, Alter.
1: Türkçe onun karşılığı var biliyor musun?
0: Ne?
1: Sibop.
0: Şey yazmış, dur be. Çimen Hanım yazmış, hadi bakalım. Çimen. Cansız cenaze.
1: Cansız
0: cenaze ne abi? Cenaze zaten cansız.
1: Yani ölüden daha da ölü.
0: Cansız cenaze.

0: Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah olsun. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortası. Saatlerimiz de tam 9:30. Çok güzel mesajlar geldi ya, vallahi billahi.
1: Çok duygusal mesajlar.
0: Bazı arkadaşların gönderdiği mesaj var. Mesela Atilla diyor ki, ya bunlar ne ya diyor, biz küçükken daha sertlerini kullanıyorduk diyor. Nasıl bir ortamda büyüdün Ati? Başka kimler ne göndermiş? Konu neydi? Konu Başbakan Mert'e sosyal medyada birisi Lügen Fritz demiş ve ona 30 günlük cezası verildi. Para cezası verildi. Yani maaşı kadar, evet, aylık maaşı kadar aylık ceza maaşı verildi. Kadar. Nereden baksan 2000 euro falandır. Lack afi diyen, yani çevirdiğim zaman cilalı maymun, ama onun başka bir anlamı daha varmış. O züppe, zibidi,
1: ukala, kibirli,
0: insana yukarıdan tepeden bakan,
1: aynen o şekilde,
0: garibanın halinden anlamayan, devletin parasını yiyip de, neyse ben bir
1: kendini beğenmiş,
0: alçak, namussuz. Buna 100 euro ceza. Bak, buna 100 euro ceza. Yalancı Fritz'e 2000 euro ceza. Başka kim de göndermiş? Bize sorduk hani, küçükken kullanmış olduğumuz böyle hani kötü kelimeler. Kuhörne ne ya? Kuhörne? Kuhörne. İnek boynuzu anlamına mı geliyor?
1: Ama ineğin boynuzu olmaz ki. Öküzün olur. He. Yani olmayacak bir şey mi demek istiyor?
0: Klappenkind aber nach außen batma. O ne demek? Klappenkind.
1: O da çok kötü bir şey ya.
0: Das ist krass, Alter.
1: Klappenkind. Alter, oraya bile kabul görmüyor yani.
0: Dışarı atıyor.
1: Dışarı atıyor.
0: Abi, Çetin abi Bad Nauheim'dan. Abi bunu küçükken nasıl düşündün de söyledin ya? Nasıl bir fantezi var? Ne kadar gaddar bir adamsın sen ya.
1: Ceyhun diye bir dinleyicimiz var. Ne göndermiş biliyor musun? Ha. Giftsberg.
0: Giftsberg. Das hat schon mal gehört.
1: Ya, zehirli cüce anlamına geliyor. Genellikle boyu kısa olanlar biliyor musun? Ama sürekli sinirli olanlar. Sinirli. Hem küçük hem sinirli.
0: Küçük tamam yere yakın gözü çakır olanlar. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Das fand ich sehr gemein ya. Bana Dumbo diyordu bir tane çocuk vardı okulda. Dumbo diyordu bana. Dumbo'yu biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: The Fling the Elephant.
1: Bengdene Nazı, o da Bengdene Oğan.
0: Neyle uçuyordu o?
1: Kulaklarıyla.
0: Bengdene Oğan'la
1: atıyordu. Ben de Nazı dedim, bakar mısın?
0: Başka? Dur bakayım. Arş tulpe demiş birisi.
1: Onu söyledik. Zaten onunla girdik hikayeye. Evet.
0: Bir de Gurkenboss. Gurkenboss ne?
1: Hıyar ağası.
0: Benim oğlana diyor Mannheim'dan Ümit, Gurkenboss diyorum diyor. Çok iyi ya. Brillenschlange. Das war auch gemein.
1: Ja, auf jeden Fall. Brillenschlange.
0: Çok kötü. Nur deswegen wollte ich keine Brille tragen, weißt du das?
1: Und ich wollte nur deswegen tragen.
0: Allerdings ist es so tam Mobbing ja. Hosenscheißer. Gesichtsgrätsche, boah.
1: Oğlum ne kadar gemein, küfür var, Alter, ne şey boşalma giyince yani.
0: Tamam, yeter artık ya. Terbiyemizi bozdunuz sabah sabah, vallahi.
1: Tövbe tövbe tövbe tövbe.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'deki tramvay kazasında hız şüphesi araştırılıyor. Kaza Neuhof-Schönhausen'da meydana geldi. İddiaya göre tramvay hız sınırını aştı, viraja fazla hızlı girdi. Araç raydan çıkarak iki direğe çarptı. Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. BVG, tramvayın kaldırılmasının en az 2 gün süreceğini açıkladı. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı genç aşırılık yanlıları konusunda uyarılarda bulundu. Yeni rapora göre gençler yabancı istihbarat servisleri tarafından daha fazla hedef alınıyor, radikalleştiriliyor. Berlin'de aşırılık yanlılarının sayısı tüm alanlarda arttı. Berlin'de 6 Haziran Cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel düzenleniyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları ele alınacak. Katılmak isteyenlerin önceden başkonsolosluğa kayıt yaptırması gerekiyor. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı. Cumartesi günü Ufa Fabrik'te yapılacak Berlin Türk Müziği Konservatuvarı'nın düzenlediği etkinlik saat 18'de başlayacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'ya gelen göçmen sayısı geçen yıl önemli ölçüde düştü. Federal İstatistik Dairesi'ne göre net göçün bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldığı açıklandı. Bu arada Avrupa Birliği yeni iltica kurallarında uzlaştı. Buna göre reddedilen sığınmacılar için Avrupa Birliği dışında sınır dışı merkezleri kurulabilecek. Almanya'da ayrımcılık başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturdu. Almanya Türk toplumu özellikle göçmen kökenlerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformunu yetersiz buldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tekrar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine müdahale ettiğini ve İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerine füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de de alarm verildi. İran'la Amerika arasındaki diplomatik temasların geleceği belirsiz. Almanya'da elektrikli otomobillere verilen devlet desteği sürüyor, üreticiler indirimleri azaltmaya başladı. Araştırmaya göre ortalama indirim oranı son aylarda geriledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ersan Er, her şeyim oldun. Guten Morgen.
1: Günaydın.
0: Reha Muhtar hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Özellikle Show TV'de 90'lı yılların ortalarında, 2000'li yılların ortalarına kadar diye hatırlıyorum. Ankormanlık yapıyordu. Ana haber bültenini sunuyordu. Farklı tarzıyla Reha Muhtar 66 yaşında.

0: Her gün bir tane verelim mi Serdar?
1: Her gün bir tane verelim. Evde evde bol bol olup da kullanmadığımız.
0: Evet. Mesela klamotten, yani kıyafetler.
1: Başlığı neydi abinin abi? Çok güzel bir başlığı vardı onun. Fünf Dinge.
0: Fünf Dinge, die du diese Woche aus deinem Zuhause schmeißen kannst. Diyor.
1: Eve gidince yapacaksın mı?
0: Ben mutlaka yapacağım.
1: Hadi bakalım, biz de yapalım.
0: Klamotten, in denen du gar nicht wohlfühlst. Duruyor orada. Ya atmayayım, güzel dahi. Ama giymiyorsun. Uzun zamandır giymiyorsun.
1: O arası var. My living t-shirt. I think of him.
0: O da çok iyi. Biraz dar geliyor ama.
1: Elim giriyor da. Evet, başka?
0: Başka. Alte Ladekabel. Von Geräten, die du nicht mehr hast. Biriktiriyor mu? Benim de böyle bir kutum var. O kablolar onun içinde... İnan bana Serdar, belki 7, 8, 10 senedir bir gün lazım olur diye.
1: Hasan, o Nokia Ladegerät?
0: Var.
1: Var mı?
0: O değil, telefon da var.
1: Abi dur, bak Ladegerät'i atma. Belki Nokia yeni telefon çıkarır, belki uyar.
0: Yok, telefonu bile var bende. Sonra, bu da çok... Yani, her seferinde kendi kendime de söylüyordum, ta ki şimdi okuyana kadar. Produkte im Bad, die du nie benutzt hast... und auch nie benutzen wirst. Banyoda herhangi bir ürün senelerdir kullanmadığın, kremmiş, şampuanmış, duş bir adam ona ve duş gibi. O da irgendwas.
1: Ve sadece duş gibi, die du zum Geburtstag geschenkt bekommst, die du irgendwie nicht benutzen willst.
0: Ama duruyor orada. Atsın bunu diyor.
1: Süs olarak.
0: Ya süs olarak. Başka? Ondan sonra Tupperdosen. Die du seit Jahren nicht... Ya kullanmadığın mutlaka vardır Tupperdose orada. Boş boş duruyor orada. Hep sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Öyle ve atmaya kıyamıyorsun. Başka? En önemlisi ise, bu çok önemli. Aynı bu şekilde yazmışlar, o da çok güzel. Alle Tüten in der Tütentüte. Die du seit zwei Jahren nicht angefasst hast und die immer mehr wird.
1: Rusların bir oyuncağı var biliyorsun, büyük bir bebek var.
0: Evet, matruşka.
1: Matruşka. Onu evet. Atıyorsun, içinden bir tane daha çıkıyor. Onu atıyorsun, içinden bir tane daha çıkıyor. Aa, poşetin içinde poşetin içinde poşet.
0: Aynen öyle.
1: Atacaksın mı onları?
0: Bak, bu bak, poşetleri mutlaka, yani şimdi Umweltzuliebe falan diyorsun ama ya da başka...
1: Atma, bana getir. Ben tamam. Kullanırım. Yok.
0: Bağışta bulunabilirim arkadaşlar.
1: Abi ama şimdi alışverişe giderken sen yeni poşet alıyor musun, yoksa evinde yanına elinde yanında götürüyor musun?
0: Ya yanımda götürüyorum ama araçta unutuyorum, tekrar alıyorum.
1: Niye unutuyorsun? Ben var ya bak, markete girerken aklıma geliyor, geri gidiyorum arabadan poşeti alıyorum.
0: Ben birkaç kere geri gittim ama benim şey var, AVM'den aldığım için içeride şey var işte, o
1: uzakta, araba uzakta.
0: Çok uzakta oluyor, bir daha geri gitmeye habe ich keinen Bock.
1: Kannst ja machen der Umwelt zuliebe.
0: Ya şeyler var bir de.
1: Sadece parasından değil yani.
0: Ketenden olanlar var biliyor musun?
1: Kaynakların korunması da önemli.
0: Mutlaka tabii ki.
1: Ama sen ne anlarsın bunlardan?
0: Ama işte onun için evde biriktiriyorum, tamam mı? 150 tane var şimdi.
1: Du Umweltkiller. Seni gidi Umweltkiller. Günaydın.
0: Günaydın.

0: Ece Seçkin, Aya Benzer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ve dinleyicimiz şu an hattımızda. Kiminle görüşüyoruz efendim? Alo.
2: Ben Mükremin.
0: Mükremin Bey.
2: Evet.
0: Aklımıza Yılmaz Erdoğan geldi hemen valla. Ne güzel isminiz var. Melek anlamına geliyor değil mi Mükremin?
2: Aynen.
0: Mükremin Akyıldız. Ludwigsburg'dan, aynen. Stuttgart'tan. Nasılsınız? Evet.
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz. Teşekkür ediyoruz. Konumuzla ilgili, az önce Hakan'la konuştuğumuz konuyla ilgili evimizde biriktirdiğimiz şeylerden bahsettik. Neydi?
1: Yani atmaya kıyamadığımız eşyalardan. Bunlar ister elektrikli cihazlar olsun veya da poşetler olsun, tupa bağrı olsun, bu gibi şeyler.
0: Tüyte dedik en son değil mi? Tüyte.
1: Kıyafetler ve tüyte dediğimiz, evet, alışveriş poşetleri.
0: Herkesin evinde mutlaka dolabın da böyle... Dolapla duvarın arasına genelde sıkıştırılır onlar. Sizde de aynı yerde mi Mükremin Bey? Tüyte içinde tüyte.
2: Aynen. Hem spülün altında var. Onu oradan hanım sorumlu. Benden sorumlu tüyteler şöyle. Mesela atıyorum alışverişe gidince işte hepimiz biliriz. Aldi'de, Lidl'de ince böyle sebze meyve torbaları oluyor.
0: Evet.
2: O torbayı, hani alışverişten sonra eve geliyorum. Ondan sonra o torbayı tekrar hani kullanmak açısından bildiğimiz kosmetik aymaların içine koyuyorum. Hı hı. Böylece torbayı yani çöpe atmıyorum. Bir daha kullanıyorum. Böylece de işte resursları, işte doğayı korumak açısından. Aynen, kaynakları korumak için böyle geri dönüşüm yapıyorum. Yani bunu da biz dinleyicilerimizle paylaşayım dedim. Çünkü çok büyük tasarruf potansiyeli var.
0: Tebrik ediyoruz. Hakan, duyuyorsun değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, duyuyorum. Ha?
0: Bak ne güzel. Örnek anlamı.
1: Öğreneceğim daha. Evet.
0: Bu yaşa geldin hala. Abi ama sana bravo. Niye biliyor musun Mükremin abi? Hem bu kadar duyarlı olduğun için hem de o poşetleri yırtmadan eve kadar getirdiğin için bravo. Ben de yırtılıyor onlar hep ya.
2: Vallahi
0: ich muss mal zwei nehmen bei mir. Ich muss mal zwei nehmen, sonst reißen die.
2: Ja, aynen.
0: Okay.
2: Vallahi öyle.
0: Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ludwigsburg'a, Stuttgart'a buradan çok selamlar. Mükremin Bey, sağ olun.
2: İyi yayınlar, teşekkürler.
0: Sağ olun efendim, sevgiler. Bizi dinlemeye devam edin. Küçük bir ara vermemiz lazım.
1: Tamam.
0: Okay. Ondan sonra bir ayı.
1: Hadi bakalım.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Du Tütenverschwender.
4: Dedeciğim merhaba.
5: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
4: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
5: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
4: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
6: Paranızı Türkiye'ye Remitly ile gönderin. Remitly Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
7: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
8: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
11: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
12: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
11: Metropol FM'de.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Çay Şekeri programımızın son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, çok mersi.
1: Evet, war ganz nett heute, finde ich.
0: Bis morgen, ne?
1: Hm. 11 ile 13 arası ben buradayım tekrar.
0: War's schon wieder?
1: Ja, bis schon wieder. Keine Chance,
0: meine,
1: Leute.
0: Meine Fresse, Alter.
1: Evet, 13 ile de 15 arasında da Fuat arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. 15'ten itibaren de Esra arkadaşımız ve 19 ile 21 arasında da Okan Bayülgen burada.
0: Dopus dolu bir yayın akışı, yes. Metropol FM'de. Yarın saat 6 ile 10 arası Çay Şekeri programında yine birlikteyiz. Ayrılmayın.
1: Hasta la vista. Güzeldi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. In der von Russland annektierten Region Donetsk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Reisebus mindestens 7 Menschen getötet worden, 11 weitere wurden verletzt. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Die Ukraine betont nur militärische Ziele anzugreifen. Bei russischen Angriffen auf ukrainische Städte starben gestern mehr als 20 Menschen, über 100 wurden verletzt. Der Iran-Krieg hat Deutschlands Solarfirmen zu einem unverhofften Auftragsboom verholfen. Der kriegsbedingte Anstieg der Öl- und Gaspreise hat die Nachfrage privater Hausbesitzer nach Photovoltaikanlagen auf dem Dach sprunghaft steigen lassen. Das berichten der Bundesverband Solarwirtschaft und einige Unternehmen.
2: In manchen Wohnstraßen gibt es kaum noch Häuser ohne die großen Solarmodule auf dem Dach. Nach einer schwachen Nachfrage zu Jahresbeginn hat die kriegsbedingte Energiekrise der Branche neuen Schub gegeben. Auch die Kürzungspläne von Wirtschaftsministerin Reiche bei der Solarförderung haben einen Effekt. Die Neuaufträge für PV-Anlagen und Wärmepumpen türmen sich bei den Firmen. Auch große Konzerne wie E.ON sprechen von einer Verdopplung der privaten Kundenanfragen seit Beginn des Iran-Kriegs, sowohl im Vergleich zu den Vormonaten als auch zum Vorjahr. Das sei mit rein saisonalen Effekten nicht zu erklären. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Vertreter von EU-Staaten und Europäischem Parlament haben sich noch nicht auf neue Fluggastrechte einigen können. Das Parlament lehnt einen Kompromiss ab. Begründung: Die Rechte der Passagiere werden verwässert. Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden. Streitpunkt sind vor allem Entschädigungen bei Verspätungen. Bei der Fußball-WM werden durch die Zeitverschiebung einige Spiele in Deutschland mitten in der Nacht oder am ganz frühen Morgen im Fernsehen zu sehen sein. Viele Fans werden dann wohl nicht vor dem Bildschirm mitfiebern. Das sagten rund 40% in einer YouGov-Umfrage für die Lieferplattform Volt.
3: Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko laufen einige Spiele teils erst um 0 Uhr, 3 Uhr oder sogar 6 Uhr morgens. Eine Mehrheit der Befragten würde dafür nicht länger wach bleiben oder früher aufstehen. Ein gutes Drittel will die Partien aber auch zu Randzeiten verfolgen. Die meisten, die einen WM-Fernsehabend planen, schauen am liebsten mit Freunden oder Familie. Und die gute Nachricht: Die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft werden schon um 19 Uhr und zweimal um 22 Uhr angestoßen. Katrin Müller, Sportredaktion.
1: Die DFB-Auswahl startet am 14. Juni ins WM-Turnier gegen Außenseiter Curaçao.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün Antalya'ya bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu açıklandı. Bu haberi alalım önce.
5: Evet, Kılıçdaroğlu tarafından CHP basın sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu ile birlikte 19 kişiden oluşan yeni MYK listesini duyurdu ve ardından da şundan bahsetti: 3 branş kurul olarak çalışacak dedi, sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak diye bir açıklaması vardı. Ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işlemleri birimi gibi birimler olacağını da ifade etti.
4: Özgür Özel ise tartışmalı süreç sonrası partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasında neler var?
5: Özgür Özel'in konuşması çok aslında sert bir konuşmaydı, öyle söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili genel başkanlığı bırakabilseydi madalyası benden büyük olurdu diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda bu yapılanın bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara bir darbe olduğunu ifade etti. Ve bir yandan da Trump'ın gündem olan Erdoğan paylaşımına da değindi ve buna ilişkin bu paylaşımın kaldırılması için yalvardılar diye bir açıklama yaptı Özgür Özel.
4: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP'li 6 milletvekili ile ilgili dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ayrıntılara bakalım.
5: Evet, tabii CHP'li bu 6 milletvekili içerisinde Özgür Özel de yer alıyor. Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi ve bu dosya Ankara'ya gönderildi. Bunun sebebi de aslında şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin beyanlarında adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiği ve bunu da bir kişiye teslim ettiği iddiası üzerine bu fezleke hazırlandı.
4: Dış ilişkilere geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Fidan'ın verdiği bilgilere bakalım.
5: Evet, 7-8 Temmuz tarihlerinde Taner, Ankara Ankara'da düzenlenecek olan bir NATO zirvesi var. Şu ana kadar Hakan Fidan'da kendilerine gelen bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılmayı planladığını ifade etti.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türk A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Güçlü neler var milli takımın maçlar öncesi planlarında?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 26 kişilik kadro var. Milli takım bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve ABD'ye ulaştı. Aynı zamanda yine turnuva öncesinde Venezuela ile de bir hazırlık maçı oynanacak. Teknik direktör Montella'dan gelen açıklamalar vardı ki o da şu an için kendilerine yönelik gelen eleştirilere kulak asmadığını söyledi.
4: Basketbolda Beşiktaş'la Bahçeşehir Kolej Süper Lig Playoff yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, yarı final serisinin ilk maçıydı bu karşılaşma. Beşiktaş Gey'in kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti ve seride dolayısıyla 1-0 öne geçmiş oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer Antalya'dan Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 19 derece arasında değişecek, hafif yağmur etkisini sürdürecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün hafif bir mont iyi gelir, yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 123 euro 38 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 92 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.
5: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
6: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: de vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
3: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
5: Ne oldu yeğen?
6: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
5: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
7: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcunvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'deki tramvay kazasında hız şüphesi araştırılıyor. Kaza Neuhohenschönhausen'da meydana geldi. İddiaya göre tramvay hız sınırını aştı, viraja fazla hızlı girdi. Araç raydan çıkarak iki direğe çarptı. Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. BVG, tramvayın kaldırılmasının en az 2 gün süreceğini açıkladı. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı genç aşırılık yanlıları konusunda uyarılarda bulundu. Yeni rapora göre gençler yabancı istihbarat servisleri tarafından daha fazla hedef alınıyor, radikalleştiriliyor. Berlin'de aşırılık yanlılarının sayısı tüm alanlarda arttı. Berlin'de 6 Haziran Cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel düzenleniyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları ele alınacak. Katılmak isteyenlerin önceden başkonsolosluğa kayıt yaptırması gerekiyor. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı. Cumartesi günü Ufa Fabrik'te yapılacak Berlin Türk Müziği Konservatuvarı'nın düzenlediği etkinlik saat 18'de başlayacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'ya gelen göçmen sayısı geçen yıl önemli ölçüde düştü. Federal İstatistik Dairesi'ne göre net göçün bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldığı açıklandı. Bu arada Avrupa Birliği yeni iltica kurallarında uzlaştı. Buna göre reddedilen sığınmacılar için Avrupa Birliği dışında sınır dışı merkezleri kurulabilecek. Almanya'da ayrımcılık başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturdu. Almanya Türk toplumu özellikle göçmen kökenlerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformunu yetersiz buldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tekrar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine müdahale ettiğini ve İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de de alarm verildi. İran'la Amerika arasındaki diplomatik temasların geleceği belirsiz. Almanya'da elektrikli otomobillere verilen devlet desteği sürüyor, üreticiler indirimleri azaltmaya başladı. Araştırmaya göre ortalama indirim oranı son aylarda geriledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Oyrogu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrogu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Badstrasse 19 Wedding.
6: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knöphausenweg 2, Buko.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
10: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
11: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
12: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasıl, keyifler iyi mi? Ses alamıyorum. İyi mi? Stüdyodakiler kaldırmış başlarını, bakıyorlar. Bizi iyiyiz diyorlar. Siz iyisiniz. Oturduğunuz yerde para kazanıyorsunuz orada tabii. So, şimdi bakayım. Günaydın Hakan'cığım diye bir mesaj aldım. Bakayım ne diyor? Günaydın Hakan'cığım. İlk şarkıyla Akdeniz havası estirdin diyor. Süper. Güzeliz. Yani keyiflerimiz yerinde. So, şimdi Erzay Üner'le devam edeceğiz. Olacak gibi değil diyor. Ve bugünkü programında bu hafta sonu cumartesi günü Oberhausen'da Muhabbetin konseri için biletlerim olacak. Bu biletleri sizlere kazandıracağım arkadaşlar. Ayrıntı daha detaylı şekilde biraz sonra açıklayacağım.
2: Ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım.
1: Daha bitmemiştim ya.
2: Gözlerine gömmüşüm kendimi, geç anladım.
1: Lang diye girdin.

0: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
6: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
7: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
8: Kahvaltı hazır mı?
9: O ne ki?
10: Meray, çay yapmış.
11: Paketi çok güzel değil mi?
8: Eminim çayı da çok güzeldir.
11: Nasıl?
8: Şahane.
12: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
13: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
14: Ivan Flegi Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
13: Flegi Dağıt başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
14: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
15: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
16: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

0: Ne oldu ya?
1: Niye öyle girdi öyle aniden? Olmadı ama şimdi. Tekrar başa alacağız. Hadi bakalım başa alıyoruz.
2: İki gözümün çiçeği gelmiş, Hakan'ım gelmiş. Gel yiğidim gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl, keyifler iyi mi? Her şey yolundadır umarım. Rengarenk programdasınız arkadaşlar. Saat 13'e kadar beraberiz ve birbirinden dili dolu şarkıların yanı sıra benim de seçtiğim özel şarkılarım var, onlara da yer vereceğiz. Bugünkü konuğum şimdi yine sosyal medyada dolaşırken gözüme bir yazı ilişti. Seda Sayan'dan bahsedeceğim. Seda Sayan diyor ki sabah erken kalkmayan adamdan nefret ederim diyor. Wow, das ist aber hart gesagt, oder? Sabah erken kalkmayan adamdan nefret ederim diyor. Adamın işi de olmazsa diyor. Olmasın, işi gücü de olmayabilir diyor. Ama evde oturmayacak böyle süs yastığı gibi koltuğun kenarında. Gidecek. Dışarıda ne halt yiyorsa yesin. Sonra da çalışmış gibi eve gelebilir diyor. Sizde durum nasıl? Evde oturan var mı böyle? Ama şimdi burada hep erkeklere yüklenmeyelim tabii ki. Yani karşı cinse de değil mi? Bir. Yani buna benzer şeyler var mı? Sizi rahatsız eden. Yazın bana, birbirinize düşüreyim sizleri. İsim de verin, cisim de verin. Hangi şiirden yazıyorsunuz? Düşün birbirinizi ondan sonra. Arayın bakalım. Hazır mıyız? 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71 Sabah erken kalkmayan adamlardan hoşlanmam diyor Seda Sayan. Sizin buradaki düşünceniz nedir? Dedikten sonra benim özel şarkılarımdan bir tanesi geliyor şimdi. Çok keyif alacaksınız. Çıkardınız değil mi? Ya işte böyle. Alın.

Harika bir şarkıydı. Arım balım peteğim dinledik. Ve gelen mesajlar var. Biliyorsunuz ne demiştik? Erken kalkmayan adamdan nefret ederim demiş Seda Sayan. Evet, yanlış umudunuz, saat öğlen olmuş. Beyefendi hala yatakta. 5 dakika daha uyku modunda. bu arada ne oluyor? İlişki tabii ki direkt tehlikede. Ya. Şimdi mesajlar yağmaya başladı. Bakıyorum hemen. Berlin'den İbrahim. Diyor ki bana hayran kalacak o zaman. Ben hep erkenciyimdir diyor. Ya bir diğer dinleyicimize Mehmet yazmış. Seda Sayan'a söylüyor. Ona bir göndermede bulunuyor. Abla ben sabah 6'da kalkıyorum ama işe değil. Su içip geri yatıyorum. Şansım var mı hala diyor. Yani kadınlar da genelde böyle kendilerini güldüren erkeklere hayran kalıyorlar. Erkekler duyun bunu, tamam mı? Öyle o olsun o olsun yok alkışlar arasında. Zo. Mukadder yazmış Bremen'den. Erken kalkan adam iyidir ama kahvaltıyı da hazırlasın lütfen. Ya ist das geil Alter? Be Alter mı dedim? Oo, olmadı. Olmadı. Biraz kibar ol. Zo. Bir diğer dinleyicim ben erken kalkıyorum ama kimseyle konuşmuyorum. Sabah 10'a kadar insan değilim diyor. Favorim geliyor şimdi. Benim eşim sabah 5'te kalkıyor ama bütün evi de kaldırıyor. Böyle enerji düşman başına. Şimdi soruyorum sizlere. Erken kalkan adam makbuldür yoksa bırakın insanlar uykusunda alsın mı diyorsunuz? Mesajları döşeyin buraya, ortalık biraz karışsın. Birbirinizi böyle incit edebilirsiniz. Bu programda her şey serbest. Bengü Bey Ümit Sayın, ya sen gidip de diyor şimdi. 11.27 yaptık saatlerimizi.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe, sosyal yardımlarda kesinti yapılmasına karşı çıktı. SPD'li siyasetçi bunun ekonomik büyüme sağlayamayacağını söyledi. Yeni yoksulluk raporuna göre Berlin'de yoksulluk oranı %19'a yükseldi, ülke ortalamasının üzerine çıktı. Berlin'deki tramvay kazasında hız şüphesi araştırılıyor. Kaza Neuhof-Schönhausen'da meydana geldi. İddiaya göre tramvay hız sınırını aştı, viraja fazla hızlı girdi. Araç raydan çıkarak iki direğe çarptı. Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. BVG, tramvayın kaldırılmasının en az 2 gün süreceğini açıkladı. Berlin'de 6 Haziran Cumartesi günü Almanya'ya göçün 65. yılında ailenin dönüşümü ve geleceği başlıklı bir panel düzenleniyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak etkinlikte göç, aile, eğitim ve kimlik konuları ele alınacak. Katılmak isteyenlerin önceden başkonsolosluğa kayıt yaptırması gerekiyor. Berlin'de 2. Türk Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı. Cumartesi günü Ufa Fabrik'te yapılacak Berlin Türk Müziği Konservatuvarı'nın düzenlediği etkinlik saat 18'de başlayacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'ya gelen göçmen sayısı geçen yıl önemli ölçüde düştü. Federal İstatistik Dairesi'ne göre net göçün bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldığı açıklandı. Bu arada Avrupa Birliği yeni iltica kurallarında uzlaştı. Buna göre reddedilen sığınmacılar için Avrupa Birliği dışında sınır dışı merkezleri kurulabilecek. Almanya'da ayrımcılık başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin raporuna göre başvuruların %43'ünü ırkçı ayrımcılık vakaları oluşturdu. Almanya Türk toplumu özellikle göçmen kökenlerin daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek hükümetin hazırladığı yeni yasa reformunu yetersiz buldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tekrar yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine müdahale ettiğini ve İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise Kuveyt'teki Amerikan üslerine füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de de alarm verildi. İran'la Amerika arasındaki diplomatik temasların geleceği belirsiz. Almanya'da elektrikli otomobillere verilen devlet desteği sürüyor, üreticiler indirimleri azaltmaya başladı. Araştırmaya göre ortalama indirim oranı son aylarda geriledi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Abi eskiden Almanlar 90'lı yıllarda inşaatta çalışır derlerdi. Kıyafetlerini giyerlerdi, inşaat kıyafetlerini. Çıkarlardı, kneipede oturup içerlerdi. Saat 4 olduğu zaman fayans yaparlardı, eve giderlerdi.
3: Evet, böyle modeller de vardı. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Ve Seda Sayan diyor ki sabah erken kalkmayan adamdan nefret ederim. İşi de olmasa sabah erkenden çıkıp gidecek evde. Başucumda olmayacak diyor. Para olunca böyle oluyor. O parayı adam kazansın bakalım, böyle konuşabilecek misin? Zoysiz ora. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir derim. Bakayım kim ne demiş. Hoş geldin, iyi yayınlar Hakan. Benim eşim normalde erken kalkar zaten. Geç kalktığı nadir günlerde de onu evde fazlalık bir eşya gibi görüyorum o an. Al işte. Al işte. Aynı zamanda bakın böyle bir açıklama yapmış. Aynı zamanda da bugün canım eşim Yunus'umun doğum günü diyor. Buradan ona küçük bir not mu bırakmak istiyorum. İyi ki doğdun aşkım. Tam 20 yıldır hayatımı güzelleştiren, en zor günlerimde yanımda olan, birlikte gülüp birlikte yaşlandığım insan sensin. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki benim eşim olmasın, seni çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlulu, mutlu yaşlara birlikte. Evet, çok güzel. Bir de 20 sene boyunca erken kalkmadıysa... Bu çok şimdi böyle çelişkili bir olay oldu değil mi? Hı? Paradoks bir olay oldu. Hem eşim böyle böyle diyor, hem de onu çok seviyorum diyor. İşte böyle. Bir diğer dinleyicimiz işte ne diyor? Ben erken kalkıyorum ama sadece alarmı kapatıp pozisyon değiştiriyorum. Yaz o kaynağı. Abla. Abla derken Seda Sayan'a diyor tabii ki. Abla, adam sabah erken kalkıyor da ne oluyor? Evde zombiye dönüşüyor diyor. It's all good. Erken kalkmayan adamdan nefret ederim diyen ablaya saygım sonsuz ama ben öğleden önce insan haklarından yararlanamıyorum diyor. Wow. Das ist auch sehr gut, sehr gebart. Şimdi bir başka dinleyici bakayım ne diyor. İyi yayınlar Hakan, Seda Sayan değil de başka birisi söylese daha iyi olurmuş. 7 kez evlenip de hala erkeklere bahane bulup sevmiyorum diyorsa bir tuhaflık var bu işte diyor. Benimleriniz Erbem Aynol. Ben kayınvalidemle yaşıyorum, sabahın 7'sinde ayakta. İşi yok, yatayım demiyor ama bence yerine göre erken kalkman gerekiyorsa kalkacaksın ama 9'a kadar yatmak, keyif yapmak da lazım diyor. Tabii ki o keyif de olacak ama o keyif 7-24 olduğu zaman biraz daha farklı oluyor. Şimdi size en güzel şarkılardan bir tanesi. Nostaljik takılacağız biraz. Ve duygusal bir şarkı. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi Fatih Erkoç. Şimdi sizler için seslendiriyor.

Evet, birbirimize bu kadar sallamamız, şöyledir böyledir dememiz yeter. Şimdi tekrar alışalım, koklaşalım, sarılalım birbirimize. Sarılacak bir şey yoksa da evde herhangi bir mobilya vardır. Ben burada mikrofona sarılıyorum bu şarkıda. Ellerim bomboş diyor. Çok güzel bir şarkı. Fatih Ali Koç'tan dinliyoruz. Mikrofona ben DJ Hakan.

Fatih Erkoç'u dinledik. Ellerim bomboş dedi. Güzel bir şarkıydı. Erken kalkmayan adamdan nefret ederim diyor Seda Sayan. İyi yayınlar ve iyi günler. Beynimize yerleşmiş 40 sene bizi uyandıran o saat nasıl çıkacak haliyle her sabah o saate kalkarım. Hem erken kalkan yol alır diyor. Berlin'den Radyo Kolik sevgi ve saygılar demiş. Son mesajım ise vallahi Hakan'cığım. Öğleyin öncelikle iyi yayınlar. Ben de sabah beni işim yok ise nokta virgül olmayınca böyle oluyor. Ben de virgül sabah beni işim yok ise benim işim yok ise erken kaldıran kadından nefret ederim. Mannheim'den şoför Umut. İnşallah direksiyon başında uyumuyorsun. Umut. Zo. Şimdi bir şarkı çalacağım yine. Birazca Yunan ve Türkçe karışımı çalgılarla yapılmış muazzam bir şarkı. Ben çok beğendim. 70'li senelerin tavernası. Onun tınısı harmanlanmış muazzam bir şarkı. Hangi şarkı? Evet, olmaz olmaz bu iş olamaz. Metropol FM'de Rengarenk'te.

0: Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
3: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

Zo. Şimdi başka bir konuya geliyoruz arkadaşlar. Bu da çok ilginç. Yani ben sürekli düşünmüşümdür. Zaten bugün de yine bir jackpot var herhalde. Ne kadar? 50 milyon civarında olması gerekiyor. Evet, 50 milyon herhalde gibime geliyor. Tam öğreneyim ama şimdi konumuz aslında, size bir soru soracağım.

bir anda zengin olsan ilk saçma harcaman ne olurdu? Geliyor mu? Yani çok saçma sapan, ihtiyacın yok ama şunu alırım dediğiniz, aklınıza gelen ilk şey ne olurdu? Yazın bana, sesli mesajla gönderebilirsiniz, canlı telefon bağlantısı da kurabilirsiniz. Hadi bakayım, sizler burayı mesaj yağmuruna tutarken ben de Feride Hilal Akın'ın Gizli Aşk adlı şarkısını çalıyorum. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir anda zengin olsan ilk saçma harcaman ne olurdu?

Duygusal bir parçaya yer verdik. Feride Hilal Akın, Gizli Aşkleri. Ne demiştik? Bir anda zengin olsan ilk saçma harcaman ne olurdu dedik. Selam, ben Gönden İhsan Uzun. Zengin olursam ilk alacağım helikopter. Evet, bu bayağı bir saçma bir şey olmuş. Ehliyet lazım. Landebahn lazım. Pilot lazım. Köye ev yaptırırdım diyor Rahman Öztürk. Bu zaten Türk erkeğinin aklında hep böyle bir köşesinde saklı, böyle gizli saklı böyle durur. Bir gün o köye o evi yaptıracağım, değil mi? Böyle bir hayal dünyası var. Konya'ya ev yaptırırım direkt diyor. Daha çok param olursa iki katlı yaptırırım diyor. Offenbachlı Yunus. Abi, markette fiyata bakmadan ilk alacağım şeylerden bir tanesi fiyatına bakmadan her şeyi sepete koymak olurdu diyor. Bir başka dinleyicim, ben Ali bir ada alırdım diyor. Ben Ferdi Bahtiyar manamine bana para çıksa Ajdar'la düet yapardım diyor. Ajdar'la Çikita Muz çalar mısın diyor. Sen Ajdar'la düet yaptığın zaman zaten o bütün para yok olur. Ben sana söyleyeyim. Başka bir dinleyicim Burcu Zeren. Mağazayı kapattırdım, özgürce alışveriş yapardım. Elimin ayağımın altına kimsenin olmasını da istemezdim. Sonra tır sipariş ettirdim. Ha, tır sipariş ettirdim eve götürmesi için. Vay be. Ağzıya beşayın. Bir de zengin olsam ikinci bir Porsche daha alırım Frankfurt'tan. Selamlarsa. Vay. İkinci bir Porsche'si var. İkinci Porsche'si. Serdar, yaz bakayım şu adresini, madresini. Şuraya bakalım. Kimlerdensin sen? Nelerdesin? Das hier ist aber sehr gut. Ne? Sevda demiş ki, sevmediğim adam tutar, sevmediğim kişileri dövdürürdüm diyor. Sevda, adres ver. Çok tanıdığım var. Dayak yemek isteyenden bahsediyorum. Freiwillig. Tamam mı? Sen paradan bahset. Emre Fel, karşında bir gör beni diyor. Rengarenk dirsiniz. Gününüz rengarenk olsun.

0: güzel bir şarkıydı. So, jetzt machen wir weiter. Aniden zengin olmuş olsanız ilk yapacağınız saçma sapan alışveriş ne olurdu? Neyi satın alırdınız? Veya da ne yapardınız? Mannheim'den Hava diyor ki köydeki evi yıktırırdım diyor. Bu çok iyi. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki aynısını söylüyor. Hakan diyor köyde evi yıktırdım yerine daha iyi bir ev yaptırırdım diyor. So. Berlin'deki Alexanderplatz'taki kuleye çıkar 200-300 bin euro atardım diyor öyle havadan diyor Nergin. Tabii para havadan gelince böyle havadan sallamak kolay değil mi? Bir gün çalıştığım dükkanı kapattırıp patrona servis yaptırdım diyor. Vay be, patron kabul edecek mi? O ayrı tabii ki. Ben zengin olsam ağaç kesme motoru alırım. Her eve lazım. Wow. Ayrıca erkekler sizden bahsediyor. Sizden mi dedim? Ben onlardan değil miyim? Ich sehe mich als geschlechtslos, Alter. So. Selam Göksel Zengin. Selam Göksel Zengin. Göksel. Zengin olsam yine ev, yine araba ve yeni ne alırım diyor burada? Bir eş alırdım diyor kendime. Hı-hı. Evde kalınca. Hakan kardeşim iki parça çaldın diyor. Mahvoldum, biri Emre Fel'den biri nostaljik o parçaydı diyor. Bizi güldür gerçek ya diyor. Ondan sonra başka bir dinleyicimiz ise... Bakayım. Köye eve şart abi diyor. Vay be. Köyden bir çıkamadılar diyor bir başka dinleyicim de. Çok da doğru söylüyor. Köyde ahtaban yapar. Ha, bu this guy. Köyde ahtaban yapardım diyor.
1: Aa. Sen benden sıkılana kadar, tüketene kadar aklımca...
0: Köyde ahtaban olunca senden niye sıkılsın öyle değil mi? Çodur ve İrem Derici yıkılana kadar diyor. Hadi bakalım.

0: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
2: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetics, Ulanstraße 28, Kudam.
3: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
4: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel, eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Euroguda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euroguda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.

Rengarenk programında arkadaşlar. Mesajlarımıza devam ediyoruz. Kendi, daha doğrusu aniden zengin olursanız. Diyelim ki bir loto çıktı. Herhangi bir sayısal çıktı ve atıyorum 30-40-50 milyon euro sizin. İlk yapacağınız en saçma harcama ne olurdu dedim. Ve kendi anıtımı dikerdim Elazığ'a. Diyor bir dinleyicimiz. Allah, helalim var. Babam olan borcumu çevirirdim, kafamı yedi bitirdi beni diyor. Jeff Bezos'un uzay turundan karıma bir bilet alırdım. Uçaktan korkan uzaya fırlatılırsa ne yapar merak içindeyim. Bremen'den Şenol Özcan. Tek gidiş mi? Bilet. Gerisini yazmamışsın, neyse. Zo, köye güzel bir okul yaptırdım tabii ki ücretsiz herkese. Bir diğer dinleyicim Hakan Bey, ben bütün ailemle beraber olabilmek için İstanbul Boğaz'dan bir villa alırdım. Hayal kurmak da çok güzel. Berlin'den Ayşe Hanım. Ben de sabah kalkar özel jetimi hazırlatır İtalya Florence'ye et yemeye giderdim. Bakarsın Diva Bülent Ersoy'un orada olur. Ona da ısmarlardım belki. O da orada canı çekmiştir. Zo. Şimdi size bir parça çalacağım. Sözlerini lütfen iyi dinleyin. Çok eski bir parça ama yeni derlemişler. Ama sözleri... Da ist schon ganz schön gewagt, werde ich mal sagen. Dinliyoruz hep beraber. Rengarenk de ama çok eğlenceli bir parça. Hadi bakalım.

0: İşte gel. Wunderbar.
1: Metropol FM özel dosya.
2: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
3: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
2: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
4: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. So, jetzt wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
5: Ich hoffe auf ganz ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
2: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Evet, ve Almanya'da vatandaşlık dairelerinde şu an resmen ana baba günü. Sebebinde biraz sonra bu şarkının hemen ardından açıklayacağım. Metropol FM'desiniz, rengarenktesiniz.

0: Blok 3'ü dinledik. Sevmeyi denemedin diyor. Bir de deneseydi ne olurdu, değil mi? Ve konumuz Almanya'da vatandaşlık dairelerinde şu an arkadaşlar resmen bildiğiniz Black Friday. Giren çıkan belli değil. Ve rekor kırılmış şimdiye kadar ve 2025 yılında tam şimdi iyi dinle 332.500 kişi Alman vatandaşı olmuş. Yani memur sabah işe geliyor. Good morning, good morning. Öğlene kadar 700 kişi Alman olmuş. Gibi bir şey. Burada şimdi Alman pasaportunu aldıktan sonra ilk böyle hissettiğiniz ne oldu? Yani ben kendi kendime düşünüyorum böyle. İlk hissettiğimiz pasaportu alınca ilk etapta bu çöpleri ayrıştırma, daha burada daha hassas olmam gerekiyor falan diye ister istemez bu bilinçaltı böyle yerleşiyor sana. İlk yaptık yani yaptığımız şey oluyor. Daha doğrusu ben de öyleydi. Şimdi bazı insanlar var Alman vatandaşı olduktan sonra acaba randevularımı erken alabilecek miyim diye, yok öyle bir şey. Orada Alman hükümeti herkese eşit davranıyor arkadaşlar. Siz Alman pasaportunuzu ilk aldığınızda Bürgeramt'tan çıktıktan sonra o ilk aklınıza gelen ne oldu? Yazın bana, çok merak ediyorum. Bakalım kimin aklından neler geçmiş? Benim bazı arkadaşlarım var. Onların söyledikleri şeyleri burada maalesef söyleyemiyorum. Onların aklından geçenleri sizin de aklınıza sokmak istemiyorum.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Asla sana kızamıyorum. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Şeytan tüyü diyor. 12.33 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz.

Evet ve arkadaşlar, Alman vatandaşı olduğunuz ilk gün, yani Bürgeramt'a gidiyorsunuz, Alman pasaportunu alıyorsunuz, alır almaz dışarı çıktığınızda ilk atmış olduğunuz sokağa adımdan sonra ne hissettiniz? Aklınızdan geçen ilk şey ne oldu? Yazın bana ya da sesli mesaj gönderin. Çok güzel mesajlar geldi. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Bakalım kimin aklına neler geçmiş. Bir arkadaşım, daha doğrusu arkadaşım değil de bir dinleyicim diyor ki, selam Hakan. Deutsche Pass aldığımda dedim ki, aha gavurlaştık. Yasin Şen. Başka mesajlar da var. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Yazın bana bakalım. İlk Alman pasaportu aldığınızda, elinize aldınız onu ve dışarıda sokağa adımınızı attınız. Zo deyip aklınızdan ilk geçen şey ne oldu? Hadi bakalım. Yazın bana. 0-32-17-970-71. Aydın Kurtoğlu şimdi. Sonundayız yolun diyor. Metropol FM'de Rengarenk'te.

0: gel o yayan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Babanzayım. Bay mi vansı bu bilmiyorum ama biraz bay diye var.
1: Ben makyaj yapmadığım için.
0: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
1: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
2: Şırıl şırıl. Mükemmel.
3: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
4: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
7: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
8: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
11: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
12: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve konumuz arkadaşlar. Alman pasaportu aldıktan sonra aklınızdan geçen ilk şey ne oldu? Yazın bana. Veya da sesli mesaj gönderin. Alman vatandaşı olduktan sonra aklından geçen ilk şey ne oldu? Ve bu arada bakayım, Serkan yazmış. Zuffenhausen'dan aklıma ilk bu geldi. Deutschland zu deutschen Ausländer raus. Deutschland zu deutschen. Serkan, o Alman pasaportunu sana kim verdi? Allah'ını seversen. Onun numarasını bana göndersene. Datif. Datif vardır burada. Deutschland, den Deutschen. Doğrusu olması gerekiyor. Yani sen buna rağmen bu pasaportu aldıysan helal olsun sana, vallahi billahi. Vallahi billahi helal olsun. Du bist so geil, Alter. So, bir diğer dinleyicimize bakayım ne yazmış. Selam, ben Ramişen. Kartofel oldum ben de artık diyor. Başka bir dinleyicimiz ise selam Hakan. Aha gelsin bokwurstlar, hakseler, no döner artık dedim kendi kendime. Sedat Dortmund'dan. Selam, saygılar.

Metropol FM vatandaşı. Metropol FM vatandaşı. Süper. Alman vatandaşlığı bana yeni bir kimlik kazandırmış olabilir. Ancak duruşumuz değiştirmez. Bir Alman olarak da her platformda Türk kardeşlerimin haklarını savunmaya ve onlara siper olmaya devam edeceğim. Taner Koparan. Kopardı. Selam Hakan. Ben aldığımda, Alman vatandaşlığını aldığımda hanıma dedim ki Weihnachten mübarek olsun. Mix ne? Süper. Bir diğer dinleyicim. Hakan ben Alman pasına, yani Alman pasaportuna yazmış. Hakan ben Alman pasaportunu almak için 20 sene peşinden koştum. Wegen meiner Straftaten. Oh. Aldıktan sonra da Ausweis'e ip taktım. Peşimden çektim birkaç gün. Köpeğim olsun benim demişsin herhalde. Merhaba Hakan, ben Alman vatandaşlık belgelerini aldığımda Alman memur sohbet esnasında bana bu sene izin var mı ve nereye gideceğimi sormuş. Ben de aynen şöyle dedim. In die Heimat. Adam çok gülmüştü. Das ist auch sehr kreativ. Şimdi Zurnayla devam ediyoruz. Sezen Aksu'nun Rakkas adlı muhteşem şarkısıyla. Haydi. Rakkas diyor. Metropol FM'de rengarenk düzenli.

Evet, Alman vatandaşı olduktan sonra aklınıza gelen ilk şey ne oldu? Tekrar ediyorum. Alman vatandaşı olduktan sonra aklınıza gelen ilk şey ne oldu? Birçok mesaj aldım. Bu mesajlardan bazıları. Merhaba, ben Alman vatandaşı olduğum zaman çok kötü duygular yaşadım. Üzüldüm, bir hafta, iki hafta kendime gelemedim. Sanki vatana ihanet etmiş gibi, oysaki 30 senedir buradayım. Böyle duygusal oldum. Selamlar Berlin'den, Akasya. Yani kendine gelebilmen için pasaportu yine geri verebilirsin aslında. Hani ille de iyileşmek istiyorsan, skantiyon machen. Başka bir dinleyicimiz ise, ben Alman pasaportunu aldığımda ilk dediğim laf, laf alles was ich weiß, ich habe einen grünen Ausweis. Bu da güzel bir tekerleme olmuş. Bir başka dinleyicim, ben Alman olunca sokakta yanlış park eden araçla polis çağırıp ceza yazdırdım diyor. Okay. Süper. Hakan kardeş selamlar. Sauerkraut mit Bratwurst und Senf. Eşref Paşalı Hayri Mannheim'den. Bu Eşref Paşalı ya da Sauerkraut Bratwurst böyle çok böyle paradoks oldu ya. Bruder, jetzt erstmal drei Ordner kaufen. Ich bin offiziell Alman geworden, diyor. Süper! Volkan yazmış. Volkan diyor ki kolay gelsin Hakan. Artık almayı bırak, pasaport veriyoruz. Orada çalışıyorum, diyor. Dağıt! Ne kadar pasaport varsa dağıt elinde Volkan. So, şimdi gelen başka mesajlara da yer vermek isterim ama arkadaşlar bakayım süremiz maalesef buna elverişli değil. Şimdi Serdar Ortaç'ın ve Teoman'ın Ne Yapayım Tabiatım Böyle adı şarkısıyla bugünkü programı noktalayacağım. Ondan sonra kim geliyor? Tabii ki Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak saat 3'e kadar. 3'ten sonra da Esra arkadaşımız Chucky the Murder Puppe. Evet öyle diyeyim, Murder Puppe. Sizlerle birlikte olacak saat 19'a kadar. 19'dan sonra da Okan Bayülgen burada. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim olacak? 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. En güzel şarkılarımızla, en yeni şarkılarımızla. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistraze 2 Wedding.
2: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
6: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz reform planları için geniş bir uzlaşma çağrısında bulundu. Bad Zaro'daki ekonomi forumunda konuşan başbakan, toplumda güvenin yeniden kazanılması gerektiğini ve vatandaşlardan tüm kesimlere yapıcı katılım çağrısında bulundu. Merz, karamsarlığa gerek olmadığını ve sorunların birlikte çözülebileceğini vurguladı. Başbakan, reform sürecinde tüm kesimlerin yapıcı şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörler arasında işbirliği çağrısı yapan Merz, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
2: Es gibt berechtigte Enttäuschung über verschleppte Entscheidungen auf vielen Ebenen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir besser werden, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass es geht. Ich weiß das und ich weiß um die Größe dieser Dimension und dieser Aufgabe. Aber meine Damen und Herren, ich will dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
1: Ülkede sorunlar bulunduğunu kabul eden Merz, karamsarlığa kapılmanın doğru olmadığını söyledi, sorunların çözülebilir olduğuna inandığını ifade etti.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Merz planlanan reformların parti siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük bir sıçrama beklentisi yerine adım adım ilerleme gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının sorunları birlikte çözmek olduğunu vurguladı.
2: Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen. Und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Wir haben neu zu beweisen, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, langfristige, tragfähige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und sie dann auch in einem vernünftigen Tempo umzusetzen.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Merz, ülkede planlanan reformlarla ilgili yaptığı paylaşımlarında geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşma çağrısında bulundu. Brandenburg eyaletindeki Bad Zaro bölgesinde düzenlenen Doğu Almanya Ekonomi Forumunda konuşan Merz, hükümetin büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Almanya'nın yeniden sorunlarını çözebilen bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
6: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Bundesregierung will den Erhalt, die Reparatur und das Recycling von Produkten stärker unterstützen. Das Bundeskabinett hat dazu ein Aktionsprogramm zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen. Geplant sind unter anderem digitale Produktpässe mit Informationen zur Reparierbarkeit oder Entsorgung. Umweltverbände kritisieren allerdings fehlende verbindliche Ziele zur Senkung des Rohstoffverbrauchs. Steigende Energiepreise wegen des Kriegs im Nahen Osten gefährden nach aktueller Prognose der OECD den Aufschwung in Deutschland. Das Wachstum wird demnach in diesem Jahr nur um 0,7% zulegen und damit um 0,1 Prozentpunkte weniger als noch im Ende März prognostiziert. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris mit.
2: Der Konflikt im Nahen Osten ist zum ausschlaggebenden Faktor für die globalen Wirtschaftsaussichten geworden, betont die OECD. Je länger der Konflikt andauert, desto größer werden auch die wirtschaftlichen Folgen. Wenn die Spannungen bis Mitte dieses Jahres beigelegt werden, prognostiziert die OECD eine Rückkehr zu einem normalen Wachstumskurs im kommenden Jahr. Wenn die Auseinandersetzungen aber länger anhalten, wird dies weitreichende und längerfristige Folgen für die Weltwirtschaft haben. Aus Paris, Michael Evers.
1: Obwohl Verbraucher in Zeiten von Inflation sparen, sitzt das Geld beim Online-Shopping offenbar lockerer. Die Menschen in Deutschland kaufen häufiger und mehr im Internet. Das zeigt eine Auswertung des Handelsverbands Deutschland.
3: Mit einem Umsatzwachstum von 4,3% rechnet der Handelsverband in diesem Jahr, also einem ähnlichen Plus wie im vergangenen, als deutsche Verbraucher beim Online-Shopping insgesamt 92 Milliarden Euro ausgegeben haben. Überdurchschnittlich zu diesem Wachstum beigetragen haben Menschen ab 55. Häufiger online bestellt wurden außerdem Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs. Mehr Umsatz trotz Inflation erklärt der Handelsverband unter anderem damit, dass sich online einfacher der günstigste Preis finden lasse. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Gegen den bewaffneten Gewalttäter, der in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hatte, wird wegen versuchtem Totschlags ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 51-Jährige ergab sich nach stundenlangen Verhandlungen gegen 3 Uhr und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der angeschossene Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Den Kindern gehe es soweit gut, sie werden vom Jugendamt betreut.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, tekrar bir konuyu gündeme getireceğiz. AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddialarının ardından yeni şeyler oldu. 4 il başkanını ilgilendiriyor. Nedir?
5: Evet, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi. Partiden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve değişikliğe gidildi denildi. Bu arada bu değişiklikten sonra Adana ve Siirt il başkanları ise yaptıkları açıklamada "görevden alınmadık, biz istifa ettik" mesajını verdiler.
4: Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay hakkında çıkan mutlak butlan kararının ardından CHP Grup Meclis Başkanı Özgür Özel gündeme dair bazı açıklamalar yaptı. Bugün de kısaca neler dedi?
5: Evet, aslında birçok konuya değindi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddiasına ilişkin bir açıklaması vardı. Bu lafları hep duyuyorduk. İktidar medyası yıllarca Kılıçdaroğlu'na söyledi bunu. Şimdi aynı cümleler bize dönmüş durumda dedi. 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes gayet iyi biliyor diye bir açıklaması vardı. Yeni felaket senaryoları için bir başka parti hazırda diye bir açıklama yaptı ama CHP'yi terk etmek istemediklerini söyledi. Bu arada enteresan bir ifadesi daha vardı Özgür Özel'in. İmamoğlu'na beni dışlamalarını söyleyerek cezaevinde genel başkanlık teklif ettiler dedi.
4: 17 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı son bilgiler neler?
5: Evet, geniş kapsamlı. Senin de ifade ettiğin gibi 503 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Vatandaşları dolandıranlar vardı ki içlerinden 261'i tutuklandı. Şimdi bu ifadelerin ardından ortaya şu çıktı. 1 milyar 50 milyon liralık bir mal varlığının olduğu anlaşıldı ve ardından da MASAK raporlarına göre bu varlığa el konuldu.
4: Güçlü bir süredir yurt dışına çıkışlarda vize skandalını konuşuyoruz. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne diyor?
5: Evet, senin ifade ettiğin gibi bir süredir bu konuşuluyor. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı. Ki Türkiye'de randevu alabilmek bir hayli zordu. Bazı şirketlerin bunu yaptığı iddiası vardı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuya ilişkin bir inceleme başlatıldığını ifade etti. Yani vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı.

0: ile ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Yine borç mektupları mı?
4: Abi bunu aldım. Yeter artık.
3: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
5: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
6: Divan Bildungs Akademi.
7: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
6: Bildungsgutscheinle ücretsiz.
7: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
6: Divan Bildungs Akademi. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: cumartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.
1: Yuvelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuvelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuvelier Hatay. Hatay DE.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

0: Hem hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal, İsmail.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranlarının neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich
4: ich glaub,
2: gemacht
4: wird. Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da
0: sitzt. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güneşli olsun diyeceğim ama bugün pek güneşi göremeyeceğiz. Bayağı yağmurlu bir gün bugün.
2: Yağmurlu değil, bir de illet bir hava var. Tamam, hem rüzgar var. Yağmurlu başka, bir de rüzgar. O yağan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Bavanza ya. Bay mı yavaşsı bu bilmiyorum ama biraz bay diye var.
1: Ben makyaj yapmadığım için.
2: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
1: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
3: Şırıl şırıl. Mükemmel.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Temple of Adam 176.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
6: Nasıl?
3: Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
9: Evet, hem de çok.
8: Wie sind dort die Bowls?
9: Onlar da çok lezzetli.
8: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
9: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
10: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushi.
11: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
12: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.

sen de ilk mümkün gibi. Ama bak, değişti bile gökyüzü.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein. Diese Ausgaben sollen unter eine bereits bestehende Ausnahmeregelung für Verteidigungsausgaben fallen können, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Handy kaputt? Dann lieber reparieren statt wegwerfen. Die Bundesregierung will Recycling und langlebige Produkte stärker fördern und stellt dafür bis 2029 insgesamt 260 Millionen Euro bereit. Das Kabinett hat dazu jetzt ein neues Aktionsprogramm für die Kreislaufwirtschaft beschlossen.
2: Geplant sind unter anderem digitale Produktpässe. Sie sollen künftig zeigen, woraus ein Produkt besteht, wie gut es sich reparieren lässt und wie es entsorgt werden kann. Kritik kommt vom WWF. Der Umweltverband vermisst klare Vorgaben, wie Deutschland künftig tatsächlich weniger neue Rohstoffe verbrauchen soll. Die Strategie fokussiert sich nur auf Recycling und Technik, heißt es. Zoe Tessovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die USA und der Iran haben sich in der Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Auch benachbarte Golfstaaten gerieten unter Beschuss. Bei einem iranischen Drohnenangriff auf Kuwait sind am Flughafen der Hauptstadt ein Mensch getötet und weitere verletzt worden. Das teilte das Außen- sowie das Verteidigungsministerium des Golfstaats mit.
3: Durch Terminal 1 des internationalen Flughafens von Kuwait strömen normalerweise die Reisenden und Personal. Jetzt schlagen hier Drohnen ein. Es gibt einen Toten, weitere Verletzte und schwere Schäden. Der Flugverkehr wird ausgesetzt oder umgeleitet. Auch den kleinen Golfstaat Bahrain greift Iran in der Nacht wieder an. Das US-Militär wiederum greift eine iranische Militäreinrichtung an auf der Insel Keshm in der Straße von Hormuz.
4: Aus Kairo, Johannes Sadek.
1: Gegen den bewaffneten Gewalttäter, der in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hatte, wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 51-Jährige ergab sich nach stundenlangen Verhandlungen gegen 3 Uhr und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der angeschossene Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Den Kindern gehe es soweit gut, sie werden vom Jugendamt betreut.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, tekrar bir konuyu gündeme getireceğiz. AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddialarının ardından yeni şeyler oldu. 4 il başkanını ilgilendiriyor. Nedir?
6: Evet, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi. Partiden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve değişikliğe gidildi denildi. Bu arada bu değişiklikten sonra Adana ve Siirt il başkanları ise yaptıkları açıklamada görevden alınmadık, biz istifa ettik mesajını verdiler.
5: Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay hakkında çıkan mutlak butlan kararının ardından CHP Grup Meclis Başkanı Özgür Özel gündeme dair bazı açıklamalar yaptı. Bugün de kısaca neler dedi?
6: Evet, aslında birçok konuya değindi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddiasına ilişkin bir açıklaması vardı. Bu lafları hep duyuyorduk. İktidar medyası yıllarca Kılıçdaroğlu'na söyledi bunu. Şimdi aynı cümleler bize dönmüş durumda dedi. 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes gayet iyi biliyor diye bir açıklaması vardı. Yeni felaket senaryoları için bir başka parti hazırda diye bir açıklama yaptı ama CHP'yi terk etmek istemediklerini söyledi. Bu arada enteresan bir ifadesi daha vardı Özgür Özel'in. İmamoğlu'na beni dışlamalarını söyleyerek cezaevinde genel başkanlık teklif ettiler dedi.
5: 17 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı son bilgiler neler?
6: Evet, geniş kapsamlı. Senin de ifade ettiğin gibi 503 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Vatandaşları dolandıranlar vardı ki içlerinden 261'i tutuklandı. Şimdi bu ifadelerin ardından ortaya şu çıktı. 1 milyar 50 milyon liralık bir mal varlığının olduğu anlaşıldı. Ve ardından da MASAK raporlarına göre bu varlığa el konuldu.
5: Güçlü bir süredir yurt dışına çıkışlarda vize skandalını konuşuyoruz. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne diyor?
6: Evet, senin ifade ettiğin gibi bir süredir bu konuşuluyor. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı. Ki Türkiye'de randevu alabilmek bir hayli zordu. Bazı şirketlerin bunu yaptığı iddiası vardı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuya ilişkin bir inceleme başlatıldığını ifade etti. Yani vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız Paydos Keyfi boyunca. Ve Almanya'da ne olup bitiyor her şeyi konuşuyor olacağız. Almanya'da vatandaşlık rekorları kırılmış, bundan bahsedeceğiz. Neden insanlar daha çok Alman vatandaşlığına geçmiş, bunları konuşacağız. Aydınlıların karlı dağları yemesi, sanatçıların yapay zeka ile olan ilişkileri ve Almanya'daki insanların çok kilo alışı ve tabii ki futbola da değinmezsek olmaz. Önümüzde heyecanla beklediğimiz bir Dünya Kupası var. Onlardan bahsediyor olacağız. Sabırsızlıkla bekliyorum sizinle geçecek olan bu Paydos Keyfi programını. Ersay Üner'le başlıyoruz. Olacak gibi değil diyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da rekor kırılmış. Almanya'da vatandaşlığa geçenlerin sayısı rekor kırmış arkadaşlar. İlk sırada Suriyeliler var. İkinci sırada da biz Türkler varız. Şimdi bunu sadece bir rakam gibi düşünmeyelim ya, rekor kırdık vatandaşlığa. Çünkü gözünüzün önüne bir getirin. Hani yıllardır burada yaşayan, çocuğunu burada okutan, vergisini burada ödeyen, işte buranın kurallarıyla, düzeniyle yaşayan insanlar var burada. Artık vatandaşlık almayı daha çok önemsiyorlar bu araştırmadan, bu rekordan biz bunu anlıyoruz. Şimdi biz Almanya'daki Türkler için bu konu biraz daha derin. Çünkü yıllarca ne tam burası ne tam orası duygusuyla yaşandı durdu. Alman pasaportu almak tabii ki hani herkes için aynı anlama gelmeyebilir. Ama çoğu kişi için ne anlama geliyor? İşte daha fazla haklara sahip oluyoruz. Daha fazla güvende hissediyoruz, bir güvence hissediyoruz. Ve siyasi hayatta da söz sahibi olabiliyoruz eğer vatandaşı olursak. Bu arada burada Almanya'da yıllardır vatandaşlık almadan yaşayan da birçok insan var, birçok Türk var. Peki şimdi ne oldu da bu kadar insan Alman vatandaşlığına geçti de bu rekor kırıldı? Birazdan da ona bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, kısacık bir ara veriyoruz. Sonrasında Derya Ulu Hani şarkısıyla bizlerle olacak.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gastropro ist aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für

0: 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
4: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
5: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
7: Yine borç mektupları mı?
8: Abi bunu aldım. Yeter artık.
7: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
9: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
10: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0176 240 55 538 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
11: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
12: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
13: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
14: Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da vatandaşlığa geçenlerin sayısı rekor kırmış. İlk sırada şu an Suriyeliler var, ikinci sırada da Türkler. İnsanlar daha çok Alman vatandaşı olmayı tercih ediyor. Peki neden? Neden şimdi ne oldu da insanlar Alman vatandaşlığına geçti? Çünkü süre kısaldı arkadaşlar. Eskiden genelde 8 yıl yasal ikamet gerekiyordu. Hatırlayanlarınız vardır. Yeni yasayla bu süre 5 yıla kadar indi. Yani iyi entegre olan bazı kişiler için de hatta daha hızlı yollar da var. O yüzden hızlandı bu süreç. Şimdi çifte vatandaşlık da kolaylaştı. Bu da var. En büyük psikolojik engel bizler için değil mi? Özellikle hani birçok kişi artık Alman vatandaşı olurken eski vatandaşlığını bırakmak zorunda değil şu anda. Bu özellikle bizler için, Türk vatandaşları için çok çok önemliydi. Kimse o Türk vatandaşlığını bırakmak istemiyordu. Şimdi bir diğer sebep de Suriyeliler artık süre şartını doldurdu. Yani 2015-2016'da gelen çok sayıda Suriyeli artık 5 yıl ve üzeri o ikamet şartını karşılıyorlar. Bu yüzden ne oldu? Suriyeliler hemen direkt olarak Alman vatandaşı oldular bu yıllarda. Şimdi 2025'te baktığınızda 332,5 bin kişi vatandaşlığa geçmiş. Bu epey ciddi bir rakam. O yüzden Suriyeliler en büyük grup oldu. Türklerde artışın nedeni özellikle çifte vatandaşlık. Az önce de bahsetmiştik. Türk vatandaşları uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor. Ortalama vatandaşlığa geçiş süresi de Türklerde 24 yılın üzerinde. Yani yeni geldiler değil. Çoğu zaten uzun süredir burada yaşayan insanlar, buralı olan insanlar. Hatta burada doğan, büyüyen insanlar. Sadece bu yeni yasa onları harekete geçirmiş oldu. Kağıt işlemlerinde bir değişiklik yaparak Alman vatandaşı olmayı tercih ettiler.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Çakın çakın gelin ister Neukölln'e ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
3: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
4: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
4: Nasıl?
3: Şahane.
5: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de. Sushiana.
8: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
9: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Ukraine hat in der Nacht mehrere russische Regionen angegriffen, darunter auch die Millionenstadt St. Petersburg und das vor Beginn eines wichtigen internationalen Wirtschaftsforums. Die russischen Behörden bestätigten Schäden an Infrastrukturanlagen.
2: Das Bild eines starken Russlands, welches der Kreml mit dem Wirtschaftsforum in Petersburg vermitteln wollte, haben die ukrainischen Drohnen zerstört. Die Rauchschwaden sind bis ins Stadtzentrum zu sehen und überschatten auch das festlich inszenierte Forum. Eingeschlagen haben die Drohnen Medienberichten nach im Ölterminal und in einer Flottenbasis. Der Kreml reagierte erbost. Solche Angriffe seien der Grund, warum der Krieg geführt werde, sagte Putins Sprecher Peskow. Dabei ließ er unerwähnt, dass der Kreml-Chef Putin selbst den Krieg begonnen hatte. Aus Moskau, Andrei Balin.
1: Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein. Diese Ausgaben sollen unter eine bereits bestehende Ausnahmeregelung für Verteidigungsausgaben fallen können, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Handy kaputt, dann lieber reparieren statt wegwerfen? Die Bundesregierung will Recycling und langlebige Produkte stärker fördern und stellt dafür bis 2029 insgesamt 260 Millionen Euro bereit. Das Kabinett hat dazu jetzt ein neues Aktionsprogramm für die Kreislaufwirtschaft beschlossen.
3: Geplant sind unter anderem digitale Produktpässe. Sie sollen künftig zeigen, woraus ein Produkt besteht, wie gut es sich reparieren lässt und wie es entsorgt werden kann. Kritik kommt vom WWF. Der Umweltverband vermisst klare Vorgaben, wie Deutschland künftig tatsächlich weniger neue Rohstoffe verbrauchen soll. Die Strategie fokussiert sich nur auf Recycling und Technik, heißt es. Zoe Tessovali, Nachrichtenredaktion.
1: Gegen die Milliardensparpläne der Bundesregierung bei den Gesundheitsausgaben formiert sich wachsender Widerstand. Nun auch unter Ländern und bei Hausärzten. Wenn der Gesetzentwurf von Ministerin Wagen in der nächsten Woche erstmals in den Bundesrat kommt, liegen zahlreiche Kritikpunkte von Ausschüssen der Länderkammer vor. Gefordert wird die Streichung mehrerer Ausgabenbremsen bei Kliniken, Praxen, Apotheken und Pharmabranche.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, tekrar bir konuyu gündeme getireceğiz. AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddialarının ardından yeni şeyler oldu. 4 il başkanını ilgilendiriyor. Nedir?
5: Evet, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi. Partiden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve değişikliğe gidildi denildi. Bu arada bu değişiklikten sonra Adana ve Siirt il başkanları ise yaptıkları açıklamada "görevden alınmadık, biz istifa ettik" mesajını verdiler.
4: Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay hakkında çıkan mutlak butlan kararının ardından CHP Grup Meclis Başkanı Özgür Özel gündeme dair bazı açıklamalar yaptı. Bugün de kısaca neler dedi?
5: Evet, aslında birçok konuya değindi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddiasına ilişkin bir açıklaması vardı. Bu lafları hep duyuyorduk. İktidar medyası yıllarca Kılıçdaroğlu'na söyledi bunu. Şimdi aynı cümleler bize dönmüş durumda dedi. 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes gayet iyi biliyor diye bir açıklaması vardı. Yeni felaket senaryoları için bir başka parti hazırda diye bir açıklama yaptı ama CHP'yi terk etmek istemediklerini söyledi. Bu arada enteresan bir ifadesi daha vardı Özgür Özel'in. İmamoğlu'na beni dışlamalarını söyleyerek cezaevinde genel başkanlık teklif ettiler dedi.
4: 17 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı, son bilgiler neler?
5: Evet, geniş kapsamlı. Senin de ifade ettiğin gibi 503 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Vatandaşları dolandıranlar vardı ki içlerinden 261'i tutuklandı. Şimdi bu ifadelerin ardından ortaya şu çıktı. 1 milyar 50 milyon liralık bir mal varlığının olduğu anlaşıldı. Ve ardından da MASAK raporlarına göre bu varlığa el konuldu.
4: Güçlü bir süredir yurt dışına çıkışlarda vize skandalını konuşuyoruz. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Ne diyor?
5: Evet, senin ifade ettiğin gibi bir süredir bu konuşuluyor. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşındı. Ki Türkiye'de randevu alabilmek bir hayli zordu. Bazı şirketlerin bunu yaptığı iddiası vardı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuya ilişkin bir inceleme başlatıldığını ifade etti. Yani vize randevusunda 7 şirket için inceleme başlatıldı.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
7: Hanımlar beyler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Paydos Keyfimizde saatlerimiz 16.10'u gösteriyor. Ve müthiş bir parça var. Tam modumuza yarışır bir parça. Böyle soft, yumuşak, keyifli hissettiren Ankara Ekos Beni Al diyor.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa, bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
4: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
5: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hohenschönhausen'da raydan çıkan tramvayın kaldırılma çalışmaları tamamlandı. Dün Arnimstraße ve Wartenberger Straße kavşağında meydana gelen kazada 20 kişi yaralanmış, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. M45 ve M17 hatları Jernseestraße ile Falkenberg arasında geçici olarak durduruldu. Kazanın nedeni hala netleşmedi. Berlin polisi ve savcılık 17 Ocak'ta Hertha BSC Schalke 04 maçlarında yaşanan olaylarla ilgili 18 şüphelinin kimliğini tespit etmek için kamuoyundan yardım istedi. Soruşturma kamu düzenini bozma ve bağlantılı suçlamalar kapsamında yürütülüyor. Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe sosyal yardımlarda kesinti yapılmasına karşı uyardı. SPD'li politikacı Kızıltepe kesintilerin ekonomik büyüme sağlamayacağını söyledi. Paritetische Gesamtverband'ın yeni yoksulluk raporunu siyasete uyarı olarak değerlendiren Kızıltepe, Berlin'de yoksulluk oranlarının geçen yıl yaklaşık %19'a yükseldiğini belirtti. Berlin-Hamburg demiryolu hattında seferler yakında yeniden normale dönecek. Deutsche Bahn 14 Haziran'dan itibaren tüm yerel tren bağlantılarının düzenli tarifeye göre işletileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA'ların Sankt Petersburg'da bir petrol terminalini vurduğu bildirildi. Bazı uluslararası ajanslara göre saldırı kentteki Uluslararası Ekonomi Forumu'nun başladığı gün düzenlendi. Yangın ve uçuşlarda aksama yaşandı. Rus yetkililer bazı altyapı tesislerinde hasar ve yaralılar olduğunu açıkladı. Can kaybı bildirilmedi. Federal hükümet değerli ham maddelerin daha iyi yeniden kullanılmasını hedefleyen bir eylem programını kabul etti. Yaklaşık 260 milyon euroluk programla nadir ham maddelerin geri kazanılmasına yönelik yeni geri dönüşüm teknikleri desteklenecek. Almanya'da geçen yıl vatandaşlığa geçenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre 332 binden fazla yabancı kökenli Alman vatandaşlığı aldı. Bu bir önceki yıla göre %14 artış demek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Arkadaşlar, Almanya biraz kilo almış gibi görünüyormuş ya. Bir araştırma yapılıyor. Bizim kilomuzu araştırmışlar arkadaşlar. Her iki yetişkinden biri sağlık ölçülerine göre ideal kilonun üzerindeymiş. Yani şişko diyemiyorlar da. Bir araştırmada hatta şunu da göstermişler. Erkeklerde fazla kilo oranı kadınlardan daha yüksekmiş. Bir de yaş ilerledikçe de kilo genelde artıyor tabii. En yüksek ortalama 50-59 yaş grubunda görülüyormuş. En kilo artışı orada görülüyormuş. Yani bu aslında çok tanıdık bir durum. Buna çok da şaşırmamak lazım. Sabah işe yetişiyoruz. Kahvaltıyı bazen böyle ayakta yapıyoruz, geçiştiriyoruz. Öğlen hızlı bir şeyler atıştırıyoruz. Akşam eve gelince de insanın aklı hiç de öyle yürüyüşte, harekette, sporda değil de o koltukta, o kanepede uzanmakta oluyor. Bir de son yıllarda hep genel olarak yaşam tarzımız değişti. Hani daha az hareket ediyoruz. Daha çok oturuyoruz, değil mi? Bu stresimiz daha fazla, zamanımız da tabii ki daha az. Bu yüzden sağlıklı ürünler mesela bir de pahalılar sağlıklı ürünler. Hazır yemekler hem daha hızlı hem daha ucuz hem de ulaşmak daha kolay ya. Burada da ne oluyor? Kilo alıyoruz. Ama mesele şunu da söyleyelim, mükemmel bir vücuda sahip olmak değil. Mesele biraz daha rahat hareket edebilmek, merdiven çıkarken böyle nefes nefese kalmamak. Sağlığımıza biraz daha dikkat etmek aslında. Gerçi ben bunları anlatırken bile aklıma bir şey geldi. Böyle kilo haberini dinledik. Sağlıklı yaşamdan bahsettik. Benim canım şu an tatlı çekmeye başladı arkadaşlar.
4: Sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydos keyfimiz devam ediyor. Bakın şimdi anlatacağım şeyi duysam, bir yerde duysam ben de inanmazdım. Aydınlılar dağdaki karı yiyormuş. Şaka yapmıyorum, gerçekten Aydın'da kar helvası diye bir gelenek varmış arkadaşlar. İlk duyduğumda ben de dedim ki herhalde kelime oyunu falan yapıyorlar dedim ama olay gerçek. Sevgili Aydınlı dinleyicilerim, buradan size sesleniyorum. Eğer beni dinliyorsanız birazdan telefonlarımı açıyorum. Bu kar helvası tam olarak nedir? Deneyen var mı? Tadı nasıldır? Hatta yapan var mı? Bize anlatın. Şimdi meğer Aydın'ın Madran Dağı'nda kışın karlar yağıyor ya, o kar, yağan karları topluyorlarmış. Böyle kar çuvallarına doldurup sıkıştırıyorlarmış. Sonra da serin yerlerde toprağın altına falan gömüp yaz aylarına kadar saklıyorlarmış. Sonra yaz gelince ne oluyor biliyor musunuz? O kar çıkarılıyor. Üzerine vişnedir, duttur ya da işte farklı meyve şurupları, onlar dökülüyor ve ortaya kar helvası denilen o tatlı çıkıyor. Şimdi düşünün, biz evde dondurmayı buzlukta 2 hafta unutunca hemen tadı değişti diye üzülüyoruz falan. Aydınlılar koca dağı paketleyip yaza saklıyorlarmış ya. Aslında mantıklı da, hani Aydın yazın böyle öyle bir sıcak oluyor ki insanlar yıllar önce buna böyle bir çözüm bulmuşlar. Dağdan gelen doğal karla kendilerine serinletici bir tatlı yapmışlar. Yani bravo, helal olsun. Nasıl tasarruf devri devir. Doğrusu benim çok hoşuma gitti. Madran Dağı'nın karından yapılan doğal bir yaz tatlısı. Öf, müthiş. Bir de ne dersiniz, Alp Dağları'na falan gidip gelecek yaz için biraz kar stoklayalım mı, ne yapalım? Bu arada sizin memleketlerinizde böyle ilginç gelenekler, ilginç lezzetler veya hikayeler varsa bize mutlaka anlatın. Birlikte gezelim, öğrenelim, şaşıralım.

Aydınlılar dağdaki karları yiyorlar demiştim. Böyle bir kar helvası tatlıları varmış. Kışın dağ yağan karları topluyorlar. Yazında üstüne şurup döküp yiyorlar. Bir dinleyicimiz Oktay yazmış. Demiş ki Das heißt Karşamba in Aydın. Karşamba inanılmaz. Bir de tabii ki aklımıza ilk gelen tatlılardan biri buna benzeyen Adana'daki bıcı bıcı. Bici bici. Pardon bici bici. Bıcı bıcı çocuklara banyo yaptırırken kullandığımız laf değil mi? Evet, Adanalılar zaten bunu tanıyorlar, bu tatlıyı. Bir dinleyicimiz Köln'den yazmış, diyor ki bizim Trabzon'da Mayıs yağmur suyunu içmek çok şifalıdır demiş. Ooo, ama sadece Mayıs yağmuru mu? Mayıs'ta yağan yağmur, yani 1 Haziran'da olmaz mı mesela? Bir de neden acaba şifalı, onu da yazarsan çok mutlu olurum, merak ettim. Bir dinleyicimiz Neslihan yazmış, diyor ki benim için ilginç olan şey Adana'da şırdan ve bici bici yeniliyor demiş. Benim için ilginç, annem için değil, zaten oluşmuş diyor. Hayriye ve Neslihan, selamlar olsun size. Bütün Adana'ya da selam söylemiş olalım bu vesileyle. Bir dinleyicimiz çok ilginç bir geleneğini paylaşmış, diyor ki bizim köyde, Leyla yazmış, bizim köyde de kazları toprağa gömerler, yazın çıkarıp yerler. Kazları mı? Kaz mı? Bildiğimiz hayvan olan kazları mı? Nasıl ya? Bunu bana daha iyi anlatır mısın? Ben çok merak ettim şu an bunu. Bir de sizin köyünüz nerede? Ardahan'da demiş. Hadi bakalım, bunu araştıracağım. Çok merak ettim.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
8: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
9: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
0: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.
11: Bir dinleyicimiz yazmış. Ayhan bir mesaj atmış. Şimdi demiştim ki ben bir şey öğrendim. Aydınlılar dağdaki karları yiyorlarmış dedim. Kar pekmezi diyorlar buna. Sizin memlekette var mı enteresan lezzetler demiştim. Ayhan diyor ki o kar olayını Kayseri'de de yapıyorlar. Kar helvası diyorlar. Yine adı karşambaç diyor. Vay vay, ne havalı bir şeymiş bu karşambaç.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Bazı memleketlerde böyle çok enteresan lezzetler var ya. İşte onlara bir girdik. Ben de biraz araştırdım. Ay neler neler varmış. Gerçekten biz memleketimizi özlerken çok haklıymışız. Bir dinleyicimiz demişti ki köyde, bizim köyde kazları toprağa gömerler. Yazında çıkarıp yerler demiş Ardahan'da. Ben de şok oldum. Bildiğin hayvan olan kazları mı toprağa gömüyorlar da yaza kadar bekletiyorlar. Sonra tuzlayarak yiyorlarmış. Anlatır mısın diye rica ettim. Bir dinleyicimiz bakınız anlattı. Çok çok ilginç bir gelenek.
1: Merhaba Esra'cığım. Evet, Ardahan'da kışa doğru sonbaharda kazları keserler. Bütün yaz onları beslerler, büyütürler. Kışa doğru kesip tuzlayıp bir, bayağı bir tuzlu bir şekilde onu toprağa gömerler. Çünkü önceden buzdolabı falan olmadığı için topraktan çıkarıp sonra yaza doğru yerler. Ya da böyle soğuk odaları vardır, kiler gibi. Orada saklarlar. Ama çoğunlukla toprakta.
0: Çok
1: kaz,
0: ilginç.
1: Evet kaz.
0: Bunu bilen ya da yiyen var mıydı onu da çok merak ettim şimdi. Şimdi çok farklı lezzetler var dedik. Sizden gelen mesajlar da devam ediyor. Bizim karnımız acıkmış olabilir mi acaba? Gittik ya, Türkiye'mizin lezzetlerinde bitmez ki.

0: Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Ay'a benzer. Ay'a benzer.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla. Biraz sonra Paydos keyfimizde haberlerimizi dinleyeceğiz. Haberlerden sonra en güzel şarkılarımız sizlerle olmaya devam edecek. Ve sizlerle Almanya'da neler olup neler bitiyor bunları konuşacağız. Türkiye milli takımımızın maçlarına az kaldı, onları konuşuyor olacağız. Yapay zekadan bahsedeceğiz. Bol bol sohbet ettiğimiz anlar bizi bekliyor. Şimdi haberlerimize bir göz atıyoruz.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Dirk Zeitler. Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein.
5: Der Vorschlag der Kommission lautet vereinfacht etwa so: Seit vergangenem Jahr dürfen EU-Länder ja über vier Jahre hinweg zusätzlich 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Aber künftig könnte erlaubt sein, davon 0,3 Prozentpunkte nicht für Militär, sondern für die Energiewende auszugeben. Vor allem Italien hatte für die Umwelt eine Sonderregelung sowie für die Rüstung gefordert. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
4: Die Ukraine hat in der Nacht mehrere russische Regionen angegriffen, darunter auch die Millionenstadt St. Petersburg. Und das vor Beginn eines wichtigen internationalen Wirtschaftsforums. Die russischen Behörden bestätigten Schäden an Infrastrukturanlagen.
6: Das Bild eines starken Russlands, welches der Kreml mit dem Wirtschaftsforum in Petersburg vermitteln wollte, haben die ukrainischen Drohnen zerstört. Die Rauchschwaden sind bis ins Stadtzentrum zu sehen und überschatten auch das festlich inszenierte Forum. Eingeschlagen haben die Drohnen Medienberichten nach im Ölterminal und in einer Flottenbasis. Der Kreml reagierte erbost. Solche Angriffe seien der Grund, warum der Krieg geführt werde, sagte Putins Sprecher Peskow. Dabei ließ er unerwähnt, dass der Kreml-Chef Putin selbst den Krieg begonnen hatte. Aus Moskau, Andrei Balin.
4: Gegen die Milliardensparpläne der Bundesregierung bei den Gesundheitsausgaben formiert sich wachsender Widerstand. Wenn der Gesetzentwurf in der nächsten Woche erstmals in den Bundesrat kommt, liegen zahlreiche Kritikpunkte von Ausschüssen der Länderkammer vor. Gefordert wird die Streichung mehrerer Ausgabenbremsen bei Kliniken, Praxen, Apotheken und Pharmabranche. Der Hausärzteverband macht mit einer Protestaktion mobil. Der hessische Verfassungsschutz darf den AfD-Landesverband als rechtsextrem Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden im Hauptsacheverfahren entschieden. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte die hessische AfD 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft und mit der Beobachtung begonnen. Die Partei hatte gegen ihre Einstufung geklagt.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde enerji tedariğinin milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı krizinin enerji arz güvenliğinin önemini gösterdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara da değinen Erdoğan, yaşananların ana muhalefet partisinin iç meselesi olduğunu ifade etti. Butlan kararından sonra atamaların yapıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını da söyledi. Grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı dosyasında kimlik tespitinin DNA eşleşmesiyle yapıldığını açıkladı. Bafra, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kimsesizler mezarlığına defnedilen cansız bedenin Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, mevcut havalimanının geçen yıl 3,5 milyon yolcuyla tamamlandığını, ilerleyen dönemde 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulacağını söyledi. Projenin Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların bu sene başlayacağını bildirdi. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Ajansların aktardığına göre çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen 37 yaşındaki Can Polat ağır yaralı olarak kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
3: Metropol FM Hava Durumu.
8: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
9: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas. Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
3: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM senin radyon.
2: Sezen Aksu'muz minik stajımızla devam ediyoruz. Paydos keyfimizde saatlerimiz 17.07'yi gösteriyor. Sezen Aksu aşk dansı diyor. Biz de dinliyoruz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 14 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: Sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
5: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
6: Oyrugu'da 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyrugu'da. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt-Mariendorf yakını.
7: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
9: Öz Yörem.
10: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka hayatımızın her alanına girdi diyoruz da karşıma çıkan son örnek beni gerçekten şaşırttı. Nerede karşıma çıktı? Konserde. Evet, artık yapay zeka ile üretilen şarkılarla konser veren insanlar var. Peki nasıl oluyor bu? Nasıl yapay zeka konser veriyor? Şimdi bazı kişiler yapay zeka ile şarkılar üretiyor ya, ardından o şarkıları sahnede seslendiriyor ya da performans olarak sunuyor. İşin ilginç tarafı, bu kişilerin bir kısmı profesyonel müzisyen bile değil. Yani düşünsenize, bir yandan yapay zeka işlerimizi elimizden mi alacak diye konuşuyoruz. Diğer yandan bazı insanlara da yepyeni işler, fırsatlar sunuyor. Belki de bir yazılım geliştiricisi ya da işte bir mühendis yapay zeka sayesinde sahne yıldızına dönüşebiliyor. Bunu şu an güncel hayatımızda görebiliyoruz. Tabii bu durum herkesin hoşuna da gitmiyor elbette. Bazı sanatçılar yapay zekanın müzikte çok fazla kullanılmasını eleştiriyor. Mesela bunu eleştiren isimlerden biri daha yeni röportaj vermişti. Aleyna Tilki. Bazı şarkıcılarda yapay zeka kullanımını duyabildiğini söyledi kendisi. Duyuyorum ben, kullanıyorlar diyor. Bir de diyor ki ben iyi şarkı söylüyorum, bu yüzden de buna ihtiyaç duymuyorum. Hani gidişata bakılırsa önümüzdeki yıllarda sahnelerde daha fazla yapay zeka destekli sanatçı göreceğiz gibi duruyor. Çünkü şu an yapanları görüyoruz. Diyorlar ki bunlar yapıyorsa ben de yaparım. Peki bizler ne hissediyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yapay zeka bundan sonra hayatımıza başka hangi alanlarda girecek? Fikirlerinizi bana yazın. Belki sizin düşündüğünüz şeyler birkaç yıl sonra gerçekten hayatımızın bir parçası olur. Mesajlarınızı bekliyorum. Almanya'yı birlikte konuşalım. Almanya'da sesi burada dinleyelim.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

İlyas Yalçıntaş İncir parçasıyla bizlerleydi. Değerli dinleyiciler, dikkat! Yakın zamanda Türkiye'den Almanya'ya misafiriniz gelecekse ya da siz seyahat planı yapıyorsanız havalimanlarında biraz daha fazla zaman ayırmanızda fayda var. Uzun uzun sıralar bizi bekleyebilir. Avrupa Birliği sınır kontrollerinde yeni bir dijital giriş çıkış sistemi kullanmaya başladı şimdi. Hani daha önce ne yapıyorduk? Pasaportlarımıza damgalar basılıyordu. Şimdi ise Avrupa Birliği dışından gelen yolcuların parmak izleri alınacak. İşte yüz fotoğrafı ve giriş çıkış bilgileri dijital olarak da kaydedilecek. Ama sistem şimdi yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte bazı havalimanlarında aksaklıklar yaşanmaya başladı. Teknoloji yani makine bu, tabii ki de bozulacak. Özellikle Fransa, Yunanistan ve Portekiz'de uzun uzun kuyruklar oluşmuş bile ve hatta hepimizin korkulu rüyası, bazı yolcular saatlerce beklediklerini ve uçaklarını kaçırdıklarını bile söylüyorlar. Teknoloji kurbanı işte buna derler. Gerçekten dijitalleşmede bir numarayız. Avrupa Birliği de bu sistem sayesinde sınır güvenliğinin artacağını ve vize süresini aşan kişilerin daha kolay takip edilmesini amaçlıyor. Bunun için yapmışlar bu teknolojiyi. Yani konu Türkiye'den Almanya'ya gelenleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü burası önemli. Türkiye Avrupa Birliği ülkesi değil ve yeni sistemde tam olarak Schengen bölgesine giriş yapan Avrupa dışındaki yolcuları kapsıyor. Yani önümüzdeki dönemde havalimanlarında biraz daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşabiliriz. Eğer yakın zamanda sizi ziyaret etmeye gelecek misafirleriniz varsa aman bilmenizde fayda var. Böyle aksaklıklar olursa sürpriz olmasın.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hohenschönhausen'da raydan çıkan tramvayın kaldırılma çalışmaları tamamlandı. Dün Arnimstraße ve Wartenberger Straße kavşağında meydana gelen kazada 20 kişi yaralanmış, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. M45 ve M17 hatları Jahnseestraße ile Falkenberg arasında geçici olarak durduruldu. Kazanın nedeni hala netleşmedi. Berlin polisi ve savcılık 17 Ocak'ta Hertha BSC Schalke 04 maçlarında yaşanan olaylarla ilgili 18 şüphelinin kimliğini tespit etmek için kamuoyundan yardım istedi. Soruşturma kamu düzenini bozma ve bağlantılı suçlamalar kapsamında yürütülüyor. Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe sosyal yardımlarda kesinti yapılmasına karşı uyardı. SPD'li politikacı Kızıltepe, kesintilerin ekonomik büyüme sağlamayacağını söyledi. Paritetische Gesamtverband'ın yeni yoksulluk raporunu siyasete uyarı olarak değerlendiren Kızıltepe, Berlin'de yoksulluk oranlarının geçen yıl yaklaşık %19'a yükseldiğini belirtti. Berlin-Hamburg demiryolu hattında seferler yakında yeniden normale dönecek. Deutsche Bahn 14 Haziran'dan itibaren tüm yerel tren bağlantılarının düzenli tarifeye göre işletileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA'ların Sankt Petersburg'da bir petrol terminalini vurduğu bildirildi. Bazı uluslararası ajanslara göre saldırı kentteki Uluslararası Ekonomi Forumu'nun başladığı gün düzenlendi. Yangın ve uçuşlarda aksama yaşandı. Rus yetkililer bazı altyapı tesislerinde hasar ve yaralılar olduğunu açıkladı. Can kaybı bildirilmedi. Federal hükümet değerli ham maddelerin daha iyi yeniden kullanılmasını hedefleyen bir eylem programını kabul etti. Yaklaşık 260 milyon euroluk programla nadir ham maddelerin geri kazanılmasına yönelik yeni geri dönüşüm teknikleri desteklenecek. Almanya'da geçen yıl vatandaşlığa geçenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre 332 binden fazla yabancı kökenli Alman vatandaşlığı aldı. Bu bir önceki yıla göre %14 artış demek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda olması bizi o kadar heyecanlandırıyor ki. Ve bu heyecana çok az kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlıyor. Şunun şurasında ne kaldı yahu? Finalde 19 Temmuz'da oynanacak. Yani o sıralar biz valla heyecandan bayılmasak iyi. Milli takımımızın kadrosu da belli oldu geçtiğimiz günlerde. Kalede Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır var. Savunmaya bakıyoruz. Çağlar Suyuncu, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu ve Abdülkerim Bardakçı gibi önemli isimler dikkat çekti. Orta sahada kaptanımız, Mannheim'da büyüyen gururumuz Hakan Çalhanoğlu var. Onun yanı sıra Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek oynayacaklar. Hücum hattında da Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi yıldızlarımız sahada olacak. Ay, söylerken bile bir heyecanlandım ay ay ay. Ama bir konu var ki Almanya'daki Türk futbol severleri biraz zorlayabilir. Maçların önemli bir bölümü Amerika kıtasında oynanacak tabii. Bazı karşılaşmalar Almanya saatiyle gecenin bir yarısında olacak. Hatta sabah karşı başlayacak. Ama güzel haber, asla merak etmeyin. Biz sizin için buradayız. Sabah işe gidiyorum, maçı izleyemem demeyeceksiniz. Metropol FM Spor Müdürü Volkan Ağır, Dünya Kupası boyunca maçların tüm detaylarını, önemli anlarını ve gelişmelerini gün boyunca sizlere aktaracak. Çok heyecanlı. Yine de ben maçları canlı izlemek istiyorum diyorsanız, şimdiden erken kalkmak için kendinizi alıştırsanız iyi olur. Ve tabii ki Metropol FM olarak Dünya Kupası boyunca yanınızda olacağız. Hep birlikte olacağız. Çünkü birlik vakti gelmiştir yani. Maçlar, yorumlar, özel yayınlar. Hatta sosyal medyamızda da böyle bol bol içeriklerle ve sürprizlerle bu büyük heyecanı birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Bu yüzden bizi dinlemeye ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunu hep birlikte yaşayacağız. Şimdiden bol şans.

0: Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal Et'ten hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstrasse 10, Netto'nun önünde.
1: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
4: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde, Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Türkiye'mizde çok değerli sanatçılarımız var. Bu eski zaman dediğimiz 2000'ler 90'lar zamanında çok emek verip sanatçı kariyerini ilmek ilmek öğren sanatçılarımız için bir saygı projesi yapılıyor. Kendileri onur konuğu olarak davet ediliyor ve onun şarkılarını bir diğer sanatçılarımız seslendiriyorlar. Şimdi yepyeni yetenekli sanatçımız Afra, Mustafa Sandal'ın Adı İntikam'dı şarkısını kendi tarzında yorumluyor.

yenge. Bir zamanlar Köfün grubu vardı. Dağıldılar kendileri. Köfün grubunun Kalpsiz Bir Serseri şarkısını Simge tesadüfen konserinde bir gün söyledi. Sonra herkes o kadar beğendi ki bu şarkıyı söyleyip albümüne yükledi. Şimdi Kalpsiz Bir Serseri sizlerle.

Hadise'nin yepyeni şarkısı. Bu şarkıda çok ilginç bir hikaye var. Hadise yepyeni bir açıklama yaptı. Dedi ki bu şarkıyı söylerken stüdyoda neredeyse ağlıyorum. Ağlamaktan da söyleyemiyorum ben bu şarkıyı. Çok benim içimi paramparça yapıyor. Çok duygulanıyorum demişti bu şarkıyla alakalı. Şimdi bir de o gözle, o kulakla dinliyoruz. Hadise ara beni diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Deutschland ist mit seiner Kandidatur für einen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bereits im ersten Wahlgang gescheitert. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich, wie die Präsidentin der UN-Generalversammlung Baerbock mitteilte. Die Bundesrepublik war bald 6-mal im Sicherheitsrat vertreten, zuletzt 2019 und 2020. Durchgefallen war Deutschland bei einer Kandidatur bisher noch nie. Angesichts der durch den Iran-Krieg verursachten Energiekrise will die Europäische Kommission die Schuldenregeln der EU weiter lockern. Nach einem Vorschlag der Brüsseler Behörde sollen künftig höhere Schulden auch für Investitionen in die Energiewende erlaubt sein.
2: Der Vorschlag der Kommission lautet vereinfacht etwa so: Seit vergangenem Jahr dürfen EU-Länder ja über 4 Jahre hinweg zusätzlich 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Aber künftig könnte erlaubt sein, davon 0,3 Prozentpunkte nicht für Militär, sondern für die Energiewende auszugeben. Vor allem Italien hatte für die Umwelt eine Sonderregelung sowie für die Rüstung gefordert. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Gewerkschaft Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Handel erneut zu bundesweiten Schwanstreiks auf. Betroffen seien morgen und übermorgen Betriebe und Unternehmen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel in allen Bundesländern, wie die Gewerkschaft mitteilte.
3: Eine bodenlose Frechheit nennt die Gewerkschaft die Tarifangebote, die die Arbeitgeber zuletzt vorgelegt hatten. Verdi fordert 7% mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in einigen Bundesländern 3,5% angeboten in 2 Schritten. Denn der Handelsverband Deutschland sieht angesichts der schwächelnden Konjunktur kaum Spielraum für Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaft will jetzt mit der 2. Streikankündigung Druck für mehr Geld machen. Wo und wie genau die Streiks für die Verbraucher spürbar wären, ist noch nicht klar. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Am helllichten Tag sind in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Insel Sylt mindestens 3 Schüsse auf einen Barbershop abgegeben worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde enerji tedariğinin milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Hürmüz Boğazı krizinin enerji arz güvenliğinin önemini gösterdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalara da değinen Erdoğan, yaşananların ana muhalefet partisinin iç meselesi olduğunu ifade etti. Butlan kararından sonra atamaların yapıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını da söyledi. Grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı dosyasında kimlik tespitinin DNA eşleşmesiyle yapıldığını açıkladı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kimsesizler mezarlığına defnedilen cansız bedenin Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, mevcut havalimanının geçen yıl 3,5 milyon yolcuyla tamamlandığını, ilerleyen dönemde 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulacağını söyledi. Projenin Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların bu sene başlayacağını bildirdi. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Ajansların aktardığına göre çiftin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen 37 yaşındaki Can Polat ağır yaralı olarak kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
6: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas. Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 123 euro 14 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Psychedelic 70'ler rock. Bu şarkı bir yapay zeka şarkısı arkadaşlar. Sanma Sana Dönerim isimli bir parça. Yapay zeka ile oluşturulmuş komple. Bu arada bir haberim var. Biraz sonra bu şarkıdan sonra söyleyeceğim. Yapay zekaya dava açmışlar. Ay ay neler neler. Birazdan bahsedeceğim. Önce bu şarkının bir tadını çıkaralım.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
5: Sushiana. Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

yapay zekaya dava açmışlar. Yapay zekayı hayatımızda o kadar kabul ettik ki artık dava bile açıyoruz kendisine. Hiç yabancı gibi hissetmiyoruz. Yani mahkemeye kadar gidiyoruz yapay zeka kardeşimizle. Şimdi Amerika'da ChatGPT'nin çocuklar ve gençler için yeterince güvenli olmadığını düşünerek dava açtılar. Bu ChatGPT'nin şirketi var ya, OpenAI dediğimiz, işte bunlara dava açıyorlar. Kim açmış? Koca bir eyalet açmış arkadaşlar. Amerika'nın Florida eyaleti bu davayı açmış. İnanılmaz. Florida yönetimine göre bu ChatGPT, bu yapay zeka bazı durumlarda öyle bir şey yapıyorlar ki çocukları yanlış yönlendiriyorlar. Böyle zararlı, kötü davranışları alıyor, onları teşvik ediyorlar. Yani potansiyel olarak yapay zeka bunu yapabiliyor diyorlar. Onları hatta daha fazla bağımlı hale getiriyor diyorlar. Ayrıca bir de bu şirketin güvenlikten çok para kazanmaya önlem verdiğini de söylüyorlar. Diyorlar siz para peşindesiniz canım. Çocuklar umurunuzda değil. O yüzden sizi dava ediyoruz demişler. Ve karşı taraf ne yapmış? OpenAI, bu şikayet edilen yapay zekanın yöneticisi Sam Altman, bu riskleri yeterince ciddiye almadığını öne sürmüşler. O da demiş ki hayır, biz çok çalıştık buna, hala da çalışmaya devam ediyoruz. Yapay zeka öyle bir şey ki sürekli kendini geliştiriyor. Ama biz merak etmeyin, ipler elimizde demiş. Yani Florida yapay zeka uygulamalarının özellikle çocuklar için daha sıkı denetlenmesini istiyor özetle. Bu davada yapay zekanın ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden büyüttü. O yüzden yapay zekaya her şeyi soruyoruz ya. İşte bir şeyleri sormadan önce en azından onun gerçek olmadığını kendimize en az bir kez hatırlatalım. Çocuklarımız, gençlerimiz varsa etrafımızda, onlara da bu hatırlatmayı yapalım.

Amerika'nın Florida eyaleti ChatGPT'ye, yapay zeka olan ChatGPT'ye dava açmış. Neden? Çünkü diyor ki yapay zeka yeterince çocuklar için güvenli değil. Güvenlik önlemlerini daha sık almalısınız deyip dava açmıştı. Hazır yapay zeka demişken aklımıza bu şarkı gelmedi değil. Ankara Ekos, yapay zeka parçası, beni al sizlerle. Şaka.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hohenschönhausen'da raydan çıkan tramvayın kaldırılma çalışmaları tamamlandı. Dün Arnimstraße ve Wartenberger Straße kavşağında meydana gelen kazada 20 kişi yaralanmış, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. M45 ve M17 hatları Jernsee-Straße ile Falkenberg arasında geçici olarak durduruldu. Kazanın nedeni hala netleşmedi. Berlin polisi ve savcılık 17 Ocak'ta Hertha BSC Schalke 04 maçlarında yaşanan olaylarla ilgili 18 şüphelinin kimliğini tespit etmek için kamuoyundan yardım istedi. Soruşturma kamu düzenini bozma ve bağlantılı suçlamalar kapsamında yürütülüyor. Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe sosyal yardımlarda kesinti yapılmasına karşı uyardı. SPD'li politikacı Kızıltepe kesintilerin ekonomik büyüme sağlamayacağını söyledi. Paritetische Gesamtverband'ın yeni yoksulluk raporunu siyasete uyarı olarak değerlendiren Kızıltepe, Berlin'de yoksulluk oranlarının geçen yıl yaklaşık %19'a yükseldiğini belirtti. Berlin-Hamburg demiryolu hattında seferler yakında yeniden normale dönecek. Deutsche Bahn 14 Haziran'dan itibaren tüm yerel tren bağlantılarının düzenli tarifeye göre işletileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Ukrayna'ya ait uzun menzilli İHA'ların Sankt Petersburg'da bir petrol terminalini vurduğu bildirildi. Bazı uluslararası ajanslara göre saldırı kentteki Uluslararası Ekonomi Forumu'nun başladığı gün düzenlendi. Yangın ve uçuşlarda aksama yaşandı. Rus yetkililer bazı altyapı tesislerinde hasar ve yaralılar olduğunu açıkladı. Can kaybı bildirilmedi. Federal hükümet değerli ham maddelerin daha iyi yeniden kullanılmasını hedefleyen bir eylem programını kabul etti. Yaklaşık 260 milyon euroluk programla nadir ham maddelerin geri kazanılmasına yönelik yeni geri dönüşüm teknikleri desteklenecek. Almanya'da geçen yıl vatandaşlığa geçenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre 332 binden fazla yabancı kökenli Alman vatandaşlığı aldı. Bu bir önceki yıla göre %14 artış demek.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Saatlerimiz 6.30 mu olmuş? Vallahi ne güzel akşam ettik birlikte. Arkadaşlar, Baden-Württemberg'de sigara içme kuralları epey bir sıkılaşmış. Artık çocuk oyun alanlarında, otobüs ve tramvay duraklarında, açık havuzlarda, hayvanat bahçelerinde ve eğlence parklarında sigara içmek yasak. Ya bir zamanlar hatırlayanlarınız vardır, hatta görenleriniz, şahit olanlarınız vardır. Küçücük alanlarda, otobüslerde, uçaklarda bile sigara içilirdi ya. Sanki çok uzak bir geçmiş gibi geliyor bana şu an. Ama şu an bizzat hatırlayanlarınız vardır. Özellikle ta eski zamanlarda uçuş yapanlar, uçakla gelip gidenler, o uçakta sigara içilen zamana denk gelmiş olanlar muhakkak vardır. Ya ne zamanlardan nerelere geldik? Şimdi bakın, açık alanda bile yasaklamak istiyorlar sigarayı. Şimdi bu yasak sadece normal sigara için de değil, onu da söyleyelim. Elektronik sigara, vape denilen o aromatik şeyler ve şişalar için de geçerli. Ama bazı yerlerde özel sigara içme alanları olabilir. Mesela açık havuz ya da işte hayvanat bahçesinde ayrı bir bölüm yapılırsa sadece orada içilebilir diyorlar Baden-Württemberg'de. Şimdi kurala uymayanlara ceza tabii ki var. İlk ihlalde 200 euroya kadar, tekrarında 500 euroya kadar para cezası kesilebilir diyorlar. Yani bu yeni yasa aslında özellikle çocukları sigara dumanından korumak için getirilen bir yasa. Çocuklarımızı tabii ki tütün ürünlerinden uzak tutmaya özen gösteriyoruz. Eyalette böyle bir düzenleme yapmış. Eskiden kimse çocukları düşünmüyor muydu anlamadım yani. O uçaklarda, otobüslerde, küçücük alanlarda içilirdi. Her yer küllük olurdu.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dan, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: Kafadam 176.
1: Oyro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Oyro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
2: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Gelen sigara yasaklarından bahsediyorduk. Sonra aklımıza bir an nostaljik olarak eskilerden ne kadar her yerde sigara içildiği geldi. Bir dinleyicimiz Mehmet, Kaptan Mehmet yazmıştı ki Esra 1970'lerde uçaklarda arkada 3 sırada sigara içerlerdi. Ben de o zaman içerdim. Ah ah bıraktım yıllar önce şükür diyor. Otobüs kaptanlığı yaparken hele gece hep içerdik of diyor. Ama içmek yok artık diyor.

0: Ödüllü lezzet, öz yörem sucuk.
1: Öz yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimizin sonlarına doğru gelirken günümüze şöyle bir bakış atıyoruz. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut Hastürk'e bağlandık. Hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
2: Şöyle bir güne bakış olarak istersen başlayayım. Perakende sektöründe yeniden bir grev mi bekleniyor Mesut?
3: Evet, bekleniyor. Çağrı Verdi Sendikası'ndan geldi. Toptan ve dış ticaret sektöründe Almanya genelinde yeniden uyarı grevi çağrısı yaptı. Grevlerin Perşembe ve Cuma günü birçok eyalette yapılması bekleniyor. Sendika çalışanlar için %7 zam istiyor. Teklifi Alman Ticaretler Birliği fazla buluyor. Bu şartlarda, bu ekonomik şartlarda biz para veremeyiz falan diyor.
2: Şimdi bir de Friedrich Merz'e yönelik bir dava vardı. Lügenfritz yorumu davası vardı. Sonuçlandı mı?
3: Evet, sonuçlandı. Bir ceza çıktı. Onu paylaşacağım. Friedrich Merz'e yönelik hakaret davalarının sayısı oldukça fazla. Merz bunları takip ettiriyor ve her neredeyse çıkan haberi hakaret haberine dava açıyor. Mesela tek başına Heilbronn savcılığı 39 yorumla ilgili soruşturma başlatmış. Bunlar arasında Lügenfritz, yalancı Fritz. Fritz de işte Friedrich'in kısaltması oluyor. Ona 30 günlük para cezası verilmiş. Bir başka ceza daha var. Dolayısıyla Almanya'da ceza kanununun 188. maddesine bakın. Ne diyeceğinize ona göre karar verin. Bilmiyorum, süt olanı demek hakaret midir? Ama demiyoruz.
2: Evet, demiyoruz. Şimdi gelelim protestolara. Almanya'da Sendikalar Birliği'nin protesto çağrısı hükümetle görüşmeler öncesi neden tartışma yarattı, ona bakalım.
3: Çünkü hükümet reformları yapmak istiyor. Arkadan AfD'nin sıcak nefesini hükümet ensesinde hissediyor. Önümüzde seçimler var, hem Berlin'de hem Saksonya'da. Dolayısıyla bir yandan siyasi krizler, bir yandan ekonomik reformların gerekliliği, bir taraftan da sendikaların işte yoksullaşıyoruz, zam istiyoruz talepleri ve emeklilik yasasında birçok yasada reform yapılacak. Tam da o dönemde 27 Haziran'da Berlin'de büyük bir mitinge, protestoya hazırlanıyor. Siyasi çevreler zamanı mı şimdi, başımız yeterince sıkıntıda, işte İran savaşı, AfD, seçimler olacak, ekonomi zaten kötü, reform yapacağız, siz de sokağa çıkıyorsunuz diyor. Ama sendikalar da diyor ki bizim halimiz ne olacak? Bakalım ne olacak?
2: Şimdi son bir kapatmadan kısaca şeyi alalım. O kafa karışıklığı yaratmıştı. Facebook gerçekten tamamen ücretli mi oluyor?
3: Bu yönde haberler çıktı. Almanya medyasında da bu yönde haberler çıktı ama tam olarak öyle değil. Hani Meta üst çatı şirketi WhatsApp ve Instagram'a hani Plus ya da Plus üyelikleri getirdi. Onlar paralı ya, abonelik şeklinde. Facebook'a da böyle bir model getirecekler. Yoksa tamamen paralı olacak değil. Bedava seyretmek isteyenler reklam karşılığı seyredecek. Neredeyse hayatımızın %80'ini zaten reklam karşılığı seyrediyoruz.
2: İyi bari biz alışkınız reklamlara. Biz
3: alıştık.
2: Devam o zaman.
3: Devam ediyoruz.
2: Peki, teşekkür ediyoruz gelişmeler için Mesut.
3: Ben de.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Nermin Eraslan. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Catering mi yapıyorsunuz? Eski yıllarda çok uzun süreniz ama ne kadar olmuş Berlin'e gelir? 27 sene galiba.
2: Evet.
1: Evet. Peki, ilginç bir hikayeniz var. Bir kere geldiniz, eğitim aldınız, sigortacılık sektöründe çalıştınız 8 yıl. Sonra eşinizden ayrıldınız ve La Petit adını verdiğiniz küçük bir dükkan açtınız. Bu bir fırın mıydı? Nasıl bir yerdi?
2: Fırın, evet.
1: Peki. Sonra dükkanı devrettiniz ama aynı zamanda çocuklara baktınız.
2: Çocuk baktım. 2,5 sene, evet. Çocuk baktım.
1: Peki. Sonra da Olive & Zoe diye bir catering şirketi kurdunuz.
2: Evet.
1: Ve hala devam ediyor.
2: Hala devam ediyor.
1: İşte güzel, bu bir istikrar. Kaç senedir devam ediyor?
2: 2019'da buna karar verdim. Şansıma korona çıktı. Yine biraz böyle evde kalmam gerekti. Ya da işte insanlar korkudan dışarıdan hiçbir şey almamaya başlamışlardı.
1: Evet.
2: Sonra 2019'da başladık diyelim. 2019'dan beri devam ediyorum.
1: Oğlunuz kaç yaşında?
2: 23.
1: Maşallah. Ama sizde çocuk sevgisi hep devam ediyor.
2: İnanmayacaksınız, ben şu an yine bir çocuk bakıyorum. Bir sertifika yaptım. 2 hafta önce başardım Alman hükümetinin. Hı hı. Şu anda sertifikamla sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelere, hı hı, yardım ediyorum. Bir
1: bu
2: bebek.
1: Dosteli organizasyonu.
2: Hayır, hayır, hayır. Bu ben kendi başıma. Hayır.
1: Bu kendi başınıza yapıyorsunuz ama daha önce böyle bir organizasyonunda oyun annesi olarak çalıştınız.
2: Dosteli'nde çalıştım.
1: Evet, evet. Peki, peki ne?
2: Bu, biraz bu, karışık değil mi?
1: Hayır, hayır, hayır. Burada aslında güçlü bir kadının yaptığı şeyler var.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Yani kendi çocuğunu büyütmüş, onun hayatını kurtarmış, şimdi diğer çocukları kurtarmaya çalışıyor.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bence bu çok çok duygusal bir şey. Peki, nasıl gidiyor bu işler, bu catering işleri falan şu anda?
2: Bu işler benimle dalga geçmişlerdi Okan Bey. Kısır yaparak para mı kazanıyorsun sen diye. Ama gerçekten de yine oğlumun doktoru, Alman Doktor Walter, o beni yüreklendirerek bu işe başlamıştım. Bana dedi ki senin yemeklerini özledik. Dükkanımın üstündeydi. Hmm. Ve gerçekten kısır alıyordu, işte brownie alıyordu, gerçekten işte yaprak sarması alıyordu. Ondan sonra ben de dedim ki burada Almanca konuşan, daha iyi benden bilen kişiler böyle dalga geçmişlerdi. Siz de yapabilirsiniz, kısır yaparak kazanabilirsiniz. Evet. Ve şimdi görüyorum ki o kişiler şu anda kısır yaparak, işte mantı, evet, yaparak, evet, para kazanıyorlar. Allah herkesin yolunu açık etsin tabii ki.
1: Evet, müthiş bu, müthiş. Ya inat etmişsiniz.
2: Ettim.
1: Evet, peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
6: Felgen, Fahrwerk ve Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobilabnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Nermin Eraslan. Peki şu inat meselesine gelelim. Türkiye'de olsaydınız, Almanya'daki gibi dilini öğrendiğiniz, hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir coğrafyada olmasaydınız, Türkiye'de olsaydınız ve Türkiye'de eş, dost, akraba filan gibilerden bir takım günlük destekleriniz olsaydı, böyle inat eder miydiniz?
2: Ederdim, ben çok inatçıyım. Ederdim ve bazen kendimi hani bu soruyla zaman zaman sorguluyorum. Şu an neredeydim Türkiye'de olsaydım? Açıkçası biliyorum aslında. Bazen diyorum ki hani neden bu tarafa gelmeyi seçti acaba? Yol neden beni buraya yolladı? Demek ki oğlum için. Çünkü oğlum burada çok daha
1: özgüvenli. Peki aslında bütün konuştuğum konuklarımda ilham verecek bir şey buluyorum her zaman. Ve onlara saygı duyuyorum. Onların bana başta ilham veriyor. Ben sizden daha yaşlı olduğum halde bana mücadele için ilham veriyor. Herhangi bir işte, illa bir meslekte inat etmek değil, herhangi bir işte, hele hele bir kadının tek başına ayakları üzerinde durması ve bunu iyi şeyler için yapması, kariyerini, işte biraz önce konuştuğumuz gibi çocuk bakımı vesaire, bunun gibi şeyler, çocukları esirgeyerek bir yaşam sürmek, bunlar hakikaten ilham verici. Ama şunu tekrar sormak istiyorum. Bazen bizim kendi ülkemizde etrafımızdakilerin bizde yarattığı konfor bizi harekete geçmekten esirgiyor, engelliyor. Halbuki şu anda belki bizi dinleyen birçok yalnız insan var Almanya'da. Tek başına mücadele veren, tek başına gelmiş, arkadaşlarını getirmemiş, annesini babasını getirmemiş. Burada bir çalışma izniyle bulunuyor ve bir depresyon yaşıyorlar. Doğal olarak yalnızlık depresyonu yaşıyorlar. Kendilerini bulmaya, kendilerini anlamaya çalışıyorlar. Ve o zaman onlara da ilham verecek bir şey olması gerekiyor. Evet, sen yaparsın, tek başına yaparsın, Almancan iyi olmadığı halde yaparsın, seninle dalga geçtikleri için yapabilirsin gibi. Ben sizden bunu anlıyorum, bilmiyorum doğru hissediyor muyum?
2: Çok doğru hissediyorsunuz. Ben bunu her seferinde oğlum için, mesela 2 hafta önce aldığım sertifika bile ders çalışırken oğlum beni görüyor. Tek başına herkes yapabilir. Ben yapamam. Ben de depresyona girdim. İzmir gibi bir yerden gelip burada yani çok zor olduğunu biliyorum. Ama herkes yapabilir. Ben buna inanıyorum.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Nermin Eraslan. Bir önceki bölümden devam edelim. Burada daha yakın olabildiğiniz, size destek olanlar, zaten birinci, ikinci jenerasyon olarak burada bulunanlar mıydı? Yoksa sizin gibi Türkiye'de eğitim gördükten sonra, belli bir zamandan sonra karar verip buraya gelenler miydi? Çevrenizde hangileri vardı?
2: Çevremde birinci, ikinci jenerasyon vardı. Bütün desteği de onlardan aldım. Halen daha öyle.
1: Halen daha.
2: Çünkü...
1: Peki sonradan gelenlerdeki onların tavrını nasıl buluyorsunuz?
2: Sonradan gelenler ben kendimi görüyorum. İlk geldiğim kendimi görüyorum. Biz Türkiye'de 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. En sonunda Maria Rita Epik Müzik Okulu'nda çalışıyordum İzmir'de. Bizde hep bir as üst vardır Okan Bey, siz bilirsiniz muhakkak hangi üniversitedensin, hangi bizde vardı bilemiyorum hani benim için işte vardı. Şimdi yeni gelenlerde kendi eski Nermin'i görüyorum. Çünkü ben de öyleydim, böyle biraz burun kıvırırdım ama şimdi burnumu sürte sürte Almanya bana öğretti. Yeni gelenlerin ben evlerinde yemek yapıyorum. Aşçılarıyım ya da yemek servisi götürüyorum. Yani yeni gelenlerde şu anda ben onların aşçılarıyım. Hiçbir zaman hangi okulu bitirdiğimi telaffuz etmiyorum. Çünkü gerçekten aslında hiçbir önemi yok.
1: Bu çok ilginç duyduğum şey. Onlarla bir yarışa girmiyorsunuz.
2: Asla.
1: Aslında ben biliyorum, aslında ben senden daha iyiyim, daha tecrübeliyim, daha akıllıyım ya da daha eğitimliyim demeye gerek mi duymuyorsunuz?
2: Duymuyorum.
1: Vay be. Vay be, bu çok acayip. Ve dönüp aslında birinci, ikinci jenerasyonu takdir ediyorsunuz. Çünkü onlar asıl mücadeleyi verenler
2: kesinlikle
1: oldukları
2: kesinlikle öyle,
1: için.
2: Kesinlikle öyle. Ben de aynı sizler gibi onlara büyük saygı duyuyorum.
1: İşte bu göz yaşartıcı gerçekten. Bu çok ciddi bir şey. Peki, bitirmeden önce size bir şey soracağım. Tabii ki benim hiç Almancam yok. Sizin hiç olmazsa var Almancanız.
2: Birazcık.
1: Evet. Peki Almanca'da sizi etkileyen bir kelimeyi sormak istiyorum. Bir kavram ya da bir kelime. Bana onu öğretir misiniz?
2: Çok isterdim ama bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
1: Günlük hayatta sevdiğiniz bir kelime var mı Almanca? Genau demek gibi mesela.
2: Gerne.
1: Gerne. Ne demek?
2: Severek.
1: Seve.
2: Gerne.
1: Bu çok güzel. Bak, bunu ilk defa duyuyorum. Evet, çok güzel. Peki Nermin Hanım, çok teşekkür ederim katıldığınız
2: Gerne
1: için.
2: Efendim.
1: İlham verici hikayenizi bana anlattığınız için teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Güneşli olsun diyeceğim ama bugün pek güneşi göremeyeceğiz. Bayağı yağmurlu bir gün bugün.
2: Yağmurlu değil, bir de illet bir hava var. Tamam, hem rüzgar var. Yağmurlu başka, bir de rüzgar. O yağan yağmur suratına şap şap şap çarpıyor böyle gelirken. Vanzayım. Bay mı vansı bu bilmiyorum ama biraz bay diye var.
1: Ben makyaj yapmadığım için.
2: Doğru. Gözlerindeki sürmesi akan benim. Haklısın.
1: beni pek rahatsız etmiyor. Özellikle hanımlar için zor bir hava olduğunu biliyorum. Sen niye bu kadar zorlandın abi? Ama güzel bir yağmur var şu an yayın bölgelerimizde.
3: Şırıl şırıl. Mükemmel.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, loud, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Euro Gıda 16. şubesini 4 Haziran Perşembe günü açıyor. Açılışa özel indirimleri kaçırmayın. Euro Gıda. Mariendorf Adam 169 U-Bahnhof Alt Mariendorf yakını.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, futbolda Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında heyecan artıyor. DFB ekibi Amerika yolculuğu öncesi halka açık antrenman yaptı. Taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri de Manuel Neuer oldu. Almanya'nın rekor milli kalecisi ilk kez yeniden yoğun koşullara ve özel kaleci çalışmalarına katıldı. Antrenmanı izleyen taraftarlarla çok güzel mini anketler yapıldı. Soru, Dünya Kupası heyecanı başladı mı? Taraftarlara göre özellikle son maçtan sonra umutlar arttı. İlk yarı biraz zor geçse de ikinci yarıdaki performans güven verdi. Almanya hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0'la geçti.
2: Super, nach dem Spiel ist doch perfekt, oder? Auf jeden Fall, also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall sehr gut. Erste Halbzeit war noch ein bisschen schwierig, aber dann haben sie gezeigt, was sie drauf haben und kann schon weit gehen, schauen wir mal.
1: Bir başka taraftar da Almanya'nın turnuvada ileri gidebileceğine inanıyor. Ona göre takım özellikle ikinci yarıda gerçek yüzünü gösterdi.
3: Wir kommen langsam ins Fieber. Wir sind jetzt ganz überrascht von dem öffentlichen Training. So, jetzt wir sind eigentlich zum Shoppen hier und haben gedacht, ja nein, wenn das ist, dann muss das sein. Also erstmal hierher.
4: Ich hoffe auf ganz, ganz weit und wir drücken die Daumen. Also ich denke, sie schaffen schon.
1: Almanya milli takımı Dünya Kupası hazırlıklarını artık son aşamaya taşıyor. Kaleci Manuel Neuer'in yeniden yoğun çalışmalara katılması taraftarları umutlandırdı. Futbol ateşi de yavaş yavaş artıyor. Dünya Kupası öncesi gelişmeleri Metropol FM'de takip etmeye devam edin. Türkiye Dünya Kupası'nda neler yapacak? Taraftarlar neler düşünüyor? Bu da yine gündemimizde olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
5: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
7: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
4: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 1415.
4: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: yıllarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
4: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlichen Erkannte Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182 Kreuzberg.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 1415.
3: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz reform planları için geniş bir uzlaşma çağrısında bulundu. Bad Zaro'daki ekonomi forumunda konuşan Başbakan, toplumda güvenin yeniden kazanılması gerektiğini ve vatandaşlardan tüm kesimlere yapıcı katılım çağrısında bulundu. Merz, karamsarlığa gerek olmadığını ve sorunların birlikte çözülebileceğini vurguladı. Başbakan, reform sürecinde tüm kesimlerin yapıcı şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörler arasında işbirliği çağrısı yapan Merz, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
2: Es gibt berechtigte Enttäuschung über verschleppte Entscheidungen auf vielen Ebenen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir besser werden, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass es geht. Ich weiß das und ich weiß um die Größe dieser Dimension und dieser Aufgabe. Aber meine Damen und Herren, ich will dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
1: Ülkede sorunlar bulunduğunu kabul eden Merz, karamsarlığa kapılmanın doğru olmadığını söyledi, sorunların çözülebilir olduğuna inandığını ifade etti.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Merz, planlanan reformların parti siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük bir sıçrama beklentisi yerine adım adım ilerleme gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının sorunları birlikte çözmek olduğunu vurguladı.
2: Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Wir haben neu zu beweisen, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, langfristige, tragfähige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und sie dann auch in einem vernünftigen Tempo umzusetzen.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Merz, ülkede planlanan reformlarla ilgili yaptığı paylaşımlarında geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşma çağrısında bulundu. Brandenburg eyaletindeki Bad Zaro bölgesinde düzenlenen Doğu Almanya Ekonomi Forumunda konuşan Merz, hükümetin büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Almanya'nın yeniden sorunlarını çözebilen bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

gidecek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi.